mektup tadında yazılmalıydı bir aşkın son satırları da. Sana ilk mektubumu saygımdı. Belki seni çok özleyeceğim ama bil ki seni hep çok sevdim ve her zaman sevdim.

Sana bu kez okeyden çaldığımız taşları değil, yüzünün kıblesine okuyamadığım duaları yazdım. Ne ezberleyip unuttuğumuz Hicaz şarkıları, ne de Zula'da söndürdüğümüz sigaraları. Beyaz yalanlarımızın ince hesaplarını da değil, yıllardır içimden sayıkladıklarımı yazdım sana. İdamımın son dileğine taşıyamadığım itiraflarımı, çaldığım yıllarımı yazdım bu kez sana. İçimin en iç yanı, sakın ağlama sen. Yokluğumu da at pencereden şimdi. Ve okuduğun her satırda yırt beni. Duvarlara astığın her asi sitemini tak peşime de gönder hadi. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Ağzımdan her kaçanı ezberle sadece. Ve söyleyemediğim diğer yalanları da. Bu mektup Allah'ın emriyle, bu mektup sana tüm hasretimle.

mürekkebim, satırlarım bahtının karanlığında. Kaybedilmiş bütün savaşlarım adına, yenilmişliğin mahcup cesaretine sığınıp da sensizliğe ve hep sessizliğe biriktirdiklerimi, içimde dağları deviren gizleri yazdım sana. Bir gün bu hikayenin de biteceği aslında hep aklımda. Sana veremediğim bütün sözler artık son satırlarımda. İçimin en iç yanı, bendeki bir enkaz yığını, seni terk etmenin bile başkaydı tadı. Sana hasretlenmek zaten bana mübaht. Baksana, bu ayrılık ikimize de çok yakıştı. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Bendeki bir ayrılığın üzüm, sende kaybetmişliğin acı telaş. İnan seninki çabuk geçer, ama benim ayrılığım kim bilir, kim bilir kaç ömür sürer.

Yokluğun müebbet, hasretin adam. Kırdı kalemle bu ayrılık. Sensizlik çok soğuk, üşüyorum. Dört bir yanım kan revan içinde, yaralıyım. Dermanım yok, sen vardın benim için. Sen de gittin, ben de bittim.

bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mu?

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket.

0: yazıyorsun?
1: Seni sana anlatan kelimeler hesap soruyor bugün. Seni özledim bak, yetmez mi kadar gülüm? Aşkı bir şarkı yaptım, kulaklarına işledim. Ah be güzelim, bir gün olsun vazgeçmedim. Özledim her şeyini, özledim beni sevmeyen o yâri. Özledim, özledim.

Hiç mi sevmedin sen? Hiç mi sevmedin sen? Oyun mu oynadın sahi benimle? Bu kadar benden yeter. Aşkının üstüne çok parçalar yazdım. Birini bile dinlemedin umarım. Ama bunu dinle.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Seversin, sevdiğin seni sevmez. Gider, başka birine aşık olup, başka birini sever.

sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın? Zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasın olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarf aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin hal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde beş kuruş bile etmezsin ya.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanın söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansız.

Sen aklımdayken ben var ya, yalan olup yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanla lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana kurbanlar olurum. Paylaşamam, paylaşamam gizimde.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0

Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse

Yaşımız Vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

beklemekten yoruldum. Beklemekten bittim, beklemekten tükettim. Mevsim ilkbaharda, kışa döndürdüm.

0: Reklamlar. Diğer programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönül.

0: onu, unut. Gönlüm sevmedin farz et. Unut onu, unut. Unut gönlüm sevmedin.
1: Murat'la, Murat'la gönülden gönüle.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı huzurlu güzel bir akşam. Huzur içerisinde kazasız belasız güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim

Ellerinizi sevindirsin. Huzur içerisinde güzel bir gün, huzur içerisinde güzel bir haftanız olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısının hemen sonrasında mesajlarınızı tek tek okumayıp paylaşmaya başlayacak bu kardeşiniz. Duyanlar duymayanlara, cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkı sonrası mesajlarınızı paylaşacak bu kardeşiniz saat 8'e kadar. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat da gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel bir şarkısıyla Bismillah dedik, programımızın açılışını yaptık. Hemen mesajları sırasıyla kardeşlerimizle paylaşacağız. Duyanlar duymayanlar cezaevinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, kardeşiniz burada. Hadi bakalım Bismillah. T3B18 Burak Demirel radyo başına. Her zaman yanındayım canım kocam, unutma. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır acı olsa da meyveleri çok tatlıdır. Hiray Zarduş, kurban olurum. Sedatıma gelsin. Abim Alican Yaşar, iyi ki doğdun. Çocukluğumun ilk ve en büyük kahramanı. İnsan büyüdükçe anlıyor ki dünyadaki en güvenli yer çocukken senin gölgen altınmış. Şimdi o gölgeden uzakta olsam da içimde büyüttüğüm o küçük çocuk hala senin gözlerinin içine bakıyor. Abim, doğum günün kutlu olsun. Abim, nice özgür senelere inşallah bir dahaki doğum gününde yanımızda olman dileğimle. Aliye Şakram B11 Yağmur Boyunduruk. Canım kardeşim, onu çok seviyorum. Koparılan çiçekler kibariye, bu şarkı armağan olsun. T1C6 yatmakta olan oğlum, gözümün nuru Alican. Bugün senden ayrı ikinci doğum günün. İnşallah son ayrı günümüz olur. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Her zaman yanındayız. Rabbime emanet ol yavrum. Annen baban. Selamünaleyküm Murat abim, ben Zeliha Atabay. Aleykümselam kız kardeşim. Buradan Aliye Şakran T2A17 yatmakta olan canım yeğenim Emrecan sürücüye selam olsun. Nasılsın halacığım, iyi misin? Seni çok seviyorum. Allah iyilik versin inşallah. Cezan kesinleşmiş, duyduk çok üzüldük. Allah yardımcın olsun inşallah. Bayramını şimdiden kutluyorum, gözlerinden öpüyorum. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Murat abim, senden yeğenime Ferhat Tuç Oğul türküsünü çalarsan sevinirim. Allah tüm mahkumlarımıza sabır versin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mert Poyraz Şakran C7 koğuşuna yatan kıymetli abim Hüseyin Ejder ve C8 koğuşuna yatan Haluk Murat Acarlı T1B9'da yatan kardeşim Deniz Atay'ın bayramlarını kutlarım. Dualarımı sizinle, az daha sabredin. Sabrın sonu selamettir inşallah. Selamünaleyküm Murat abim, ben Keltoş Nazım Hoca. Aleykümselam Nazım kardeşim, estağfurullah. Buradan Aliye Şakran T2A17 koğuşuna yatmakta olan saygı ve sevgide değer, şöyle diyelim. Saygı ve sevgi değer koğuş mesili Serhat Avşar, koğuşun ikinci mesulü Mustafa Demirkol, adaletin simgesi koğuş çavuşu Furkan Acar, adamın dibi Ali Gök abime selam olsun. Abilerim, hepinizi çok özlendiniz, hepinizi çok seviyorum. Allah cezaevine düşen herkesi sizin gibi kaliteli abilerle denk getirsin. Hayırlı bayramlarınız olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abim, sen de kaliteli abilerime kaliteli, senden kaliteli abilerime kaliteli. Eyvallah Nazım, yarım gelmiş mesajın kardeşim benim. Murat abim, ben Keltoş Nazım Hoca. Buradan Aliye Şakran T217 koğuşta yatmakta olan Deniz Zemir abimle Sinan Çınar dayıma selam olsun. Abilerim, bayramınız mübarek olsun. A17 koğuşuna hayırlı bayramlarınız olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Deniz abim, senin çiçek emanetini geciktirdim, kusura bakma. Anca durumum oldu, bugün hallettim, hakkını helal et. Seviliyorsun abim benim, Allah'a emanet ol. Sinan dayı, sen de çok seviliyorsun, Allah'a emanet olun. İnşallah yarım gelmiş bir mesajımız. Hemen hatırlatayım sevgili kardeşlerim, dostlar, abliler, ablalar, kardeşler. Allah nasip ederse yarın Arefe, yarın buradayım. Bayramın birinci günü de buradayım. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü, yani Perşembe, Cuma, Cumartesi Murat'la Gönülden Gönüle programı yok. Zaten pazar günleri yok biliyorsunuz. Ölmez de sağ kalırsam pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Bayram günü sadece bayram mesajlarınızı paylaşacağım. Haberiniz olsun sevgili abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Burak Baş. Aleykümselam Burak kardeşim. Şakran T1A14 koğuşuna bulunan değerli abilerin Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, akabinde Oğuz Toluk, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı ve ismini yazamadım kıymetli abi kardeşlerime. Bu akşamın en güzel şarkıları armağan olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. İçerideki tüm kardeşlere selam. Özellikle benim aslan kardeşime dualarımız seninle Deniz Akan. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e seni çok özledim sevgilim, sensiz yaşayamıyorum. Sen ne kadar zorlanıyorsan ben de burada o kadar zorlanıyorum. Umarım en kısa zamanda kavuşuruz. Mesajımı alırsan haber ver bana. Yıldız Silve Delikanlım şarkısını sana gönderiyorum. Erkek arkadaşım Koray Özmen. Ben Bayraklı'dan Bilal Yılmaz. Kardeşim Ramazan Yılmaz'a selam olsun. Alınan cezalar bizi yıldırmaz, kilo aldırır. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Bizim soyadımız Yılmaz. Biz Yılmaz, Selahattin Özdemir'den. Feryadım yaşarken ölenler için armağan olsun. Ahmet Kaya Metris önünde şakranda yatan C15 koğuşuna kardeşim Dilan Maral. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi olur. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle, seni çok seven ablan Ceylan Maral. Ben T4B14'ten Alişan Şahin. Burada kadar birlikleri yaptım değerli dostum Murat abim Emircan Sıla Baydan. Değerli mahalle büyüğüm Mehmet Can Akbay. Aslan kardeşlerim Eren Heper, Kenan Can Sakız Çiçeği. Bu derlere benden Hüseyin Kağıt'tan ya beni güldür ya öldür şarkısı armağan olsun. Şakran İşnoğlu cezaevinde yatan Tugay Kınay, koğuş arkadaşları Doğan Koç, Mahrem Elcihaz, Deniz Akal, Osman, Demirci Yılmaz Kinay, Ahmet Sonsuz, Ahmet Kaya, Yüreğim Kadın.

Nur şarkısını çalarsanız sevinirim elbet bir gün aslan parçaları. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Erdal Kebek. Aleykümselam Erdal kardeşim. Kıymetli abim Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. 20 yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım bundan sonraki doğum günlerini ailenle birlikte geçirmen dileğiyle, seni seven kardeşin Erdal Kebek. Erdi kardeşim, abi kardeşler, T2B18'deki kardeşlerim, Erdi Bilgiç kardeşimizin diğer taraftan da doğum günü mesajları var, bilgisi olsun. Radyo başından ayrılmasın. Kardeşlerimizin doğum günü mesajları var, haberi olsun. Esenlikler dilerim herkese. Sözlerim Ali İnanç için. Seninle barışmak isterken o günden sonra hiçbir şey aynı olamadı. Hayat çok acımasız. Ben bunu bir kere daha öğrendim. Sana da çok öğretmek istedim. Sen yaşamadan bil, kaybetmeden bil elindekinin değerini diye. Burası dünya. 40 doğru adımla çıktığın merdivenden bir yanlış adımla düşersin. Sana düşmeden anlatmak istedim ama sen kaybetmeden anlamadın. Yine de arkanda bütün hayallerini yıkıp nokta nokta yarım gelmiş zaten bu kardeşimizin mesajı da. Murat abi, Şakran T2 B18 koğuşundan Ufuk Polat, aleykümselam Ufuk kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptığım can abim Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde dışarıda sevdiklerinle geçirmen dileğiyle, seni seven kardeşin Ufuk Polat. Aslan abim diğer kardeşe, kardeşi Ramazan kardeşten cezalar seni yıldırmaz ancak kilo aldırır. Aslan abim diğer kardeşe kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ben Ceren, Menemen Cezaevi D3 koğuşuna bulunan kalbim Oğulcan Baki ömrüm. O hasret kaldığım gözlerinden kokundan öpüyorum. Özlemimde sabrımda sana. Seni çok seviyorum adamım. Önce kendine sonra seni bana sevdiren Rabbime emanetsin. Kendine çok iyi bak Oğulcan. Üç Noğlu'dan İlker Özyiğit ben. Kadın kapalı olan Buse Işık'a ben Sivas'ı seyret yar... Sen Sivas'ı seyret yar, ben senin parçasını armağan eder misiniz tüm kader mahkumlarına? Kurban Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Güzel yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Ben İsmail Gökçe. Aliye kadın kapalı cezaevi B11 koğuşuna yatmakta olan nişanlım Yağmur'uma. Koray Avcı'dan yanımda sen olmayınca şarkısını armağan ediyorum. Seni sabırla bekliyorum güzelim benim. Güzel günler bizi bekliyor, sabret. Seni çok seviyorum. Şakran T2B18 koğuşuna yatmakta olan Erdi Bilgiç adına iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun sevdiğim. Yeni yaşında umudunu hiç kaybetme, seni bekleyen, seni seven bir kalp var. Türkan'ın burada bekliyor seni, iyi ki hayatımdasın, seni çok ama çok seviyorum. Her zaman yanında ve arkandayım, iyi ki. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten tahliye olan Ahmet Zümrüttaş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Öncelikle kardeşim İbo Sil, Aksel, Varol, Eyüp Bozkurt, Harun Aydemir ve bütün kader birliği yaptığım abi kardeşlerime çok selam olsun. Bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle, insan kaderinden kaçamaz. Allah'ıma emanet olun. Murat abi ben T3C5'ten tahliye olan Ahmet Zümrüttaş, can dostum olan İvo Sil, Harun Aydemir, Aksel Varol, Eyüp Bozkurt ve kader birliği yaptığı dostlarım ve abilerim hepinize selam olsun. Ben Bornavalı AZ, bugünlerde geçecek Rabbime emanetsiniz. Ben Şakran T3C5'ten tahliye olan AZ, Brateler koğuşuna yatan aslan kardeşim İbo Sil, Aksel Varol, Eyüpan Bozkurt, Nal Dökenli Harun'a, Nal Dökenli Kral İbo Sil'e çok selam olsun. Rabbime emanetsiniz. Murat Çampınar Engel şarkısı armağan olsun. Şakran cezaevinde yatan kardeşim Sinem Bektaş, Sırttan Ağlarım şarkısını çalar mısınız? Ben Nazlı, umut dolu yarınlarda görüşmek dileğiyle, az daha sabır can kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nal Döken'den Kral Metin ve Ahmet Zümrüttaş. Aleykümselam kardeşlerim. Öncelikle kardeşim İbo Sil, Harun Aydemir, Aksel Varol, Eyüpan Bozkurt, Adem'e sulara selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Zincir soğuk, zindan yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. B9'da yatan Ayşe, Fulya, Bulut, Nasibe Erkeç, kızlarımıza delikanlım şarkısı armağan olsun. Bütün kader mahkumlarına da gelsin Yavuz Deniz. Şakran T4'te yatmakta olan dostum Sait Sayma, aynı koğuşta yatmakta olan Bedri Mehmet Doğan kardeşime, diğer kader mahkum olan kardeşlerime, abilerime Bayraklı'dan selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkartıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Bugün ayrı düşsek de yarın omuz omuza yürüyeceğiz. Benden dostlarım Ali Kırın, Kurtlar Sofrası ve Yalnız Değilsin şarkısını armağan ediyorum.
yarım gelen bir mesaj.

Yayımız daha. Ben Poçarçık İnfaz Kurumu'ndan A3 A30 koğuşundan Ümit Alınca. Burada kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Yakup Çelik, Melih Cemil oğlu Musa Kalıver, Müslüm Alagül. Sezgin Alınca, Müslüm Gürses, senden vazgeçmem, çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Buğra Çelik. Aleykümselam Buğra kardeşim. Aslan Çavuş'um Erdi Bilgeç, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşını enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailenle kutlaman dileklerimle, seni seven kardeşin Buğra Çelik. Ben Kadın Kapalı B3 koğuşundan Tuğçe Kundakçı, başta Derli Pınardağ ve Ceren Gürbüz olmak üzere farklı koğuşta olan Damla Ateşal ve Zeynep Urak. Sizlere selam olsun, gece söz bırakalım, yazılanı yaşamaya devam. Murat abi, Şakran ikin oldu yatan Hak'tan İl Aslan'a. Sevinç'e Kutup'ta Yaz gibi şarkısı armağan olsun. Hak'tan bir tane de şarkı atacağım, dinle. Murat abi, Şakran ikin oldu yatan Hak'tan İl Aslan'a. Uygar Doğanay'dan Garip Başım Hako, bu şarkı benden sana armağan olsun. Şakran T4 koğuşundaki eşime, seni çok seviyorum aslan kocam Cafer Kısaer. Şarkı Gökhan namlı gönül yaram. Merhaba abim, ben Gamze Yorulmaz. Öncelikle canımın içi Ceren Korkmaz ve tüm B1 koğuşu, sizi seviyorum. Unutmak bana yakışmaz, o yüzden hep aklımdasınız. Geceye benden bir söz Yıldız Silbe'den. Vazgeçtim dedikten sonra kahretsin yapamıyorum dediği yerdeyim. Gökhan namlı gönül yaram şarkısı sizlere armağan olsun. Ben bir nolu B18 koğuşundan Toroslu Gökhan Diker. Kader birliği yaptım kardeşim Oğuzhan Yazar, doğum gününü enişten dileklerimle kutlar ve bir dahaki doğum gününü sevdikleriyle birlikte olmasını temenni ediyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca A19'da bulunan Serdar Özcan abimin ellerinden öpüyorum, sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Barış Gül. Aleykümselam Barış kardeşim. Başta kader birliği yaptım dostum Bayraklılı Arif Alaca ve Daykolu Serhat Dolan'a selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T4B13 koğuşundan Salih İlkan. Nasılsın, iyi misin? Benden sana gelsin Alişan Özdemiştir Deli Hallerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Şakran T1B5'ten tahliye olan Kadife Kaleli Yusuf Akıncı. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta değerli Yakup Keçici amcama ve değerli dostum Engin Zengi olmak üzere Berdan Dorman'a, Seyitan Çakmak, Doğukan Doğan, Hüseyin Yavuz, Ömer Aslan, Seyit Ahmet Küleş, Mikey Mert, Sebi Elçi ve farklı koğuşlarda yatan Fatih Boran, Hüseyin Acar, Menemen'de yatan Bozo yani Halil Üzre bin selam ederim. Bugün gün gelir, demir kapılar açılır. Yeter ki umut bitmesin. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Barış Gül. Başta kader birliği yaptım dostum Bayraklılı Arif Alaca ve Daykolu Serhat Dolan'a selam olsun. Aleykümselam Barış kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, öncelikle ben Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Şakran T3C13 koğuşuna yatmakta olan canım amcalarım ve abilerim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Korhan, John 4'te yatmakta olan Ferhat Işık, aynı kurumda bulunan Abdullah Duman, farklı kurumlarda bulunan T1 Oğulcan Aydın abime de selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Bu değerli canlılara Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Batuhan Taşkıran. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Can abim Erdi Bilgeç abim, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir sonraki doğum gününü özgür günlerde kutlamayı nasip etsin inşallah. Seni seven kardeşim Batuhan Taşkıran. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım. Evet, bunları da okuyalım. T4B12 koğuşuna atan dostum Mert Esen'e bu şarkı göndermek istiyorum. Allah ona sabır ve güç versin. Onunla tüm mahkum arkadaşlarına da Ahmet Kaya'dan Keke Eyvah şarkısı armağan olsun. Ben T4B12 koğuştan Yunus Yöndemli, T4C2 koğuşuna atan kardeşim Ramazan Yöndemli, ben B12'deyim. Sofranı paylaştığın dostlarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A1 koğuşuna atan abim Veysel Tiker radyo başına. Duyanlar iletebilir mi?
Ben T4B12 koğuştan Yusuf Tiker.

Beni merak etme. Sofranı paylaştığın tüm arkadaşlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4B12 koğuşundan Mazlum Accat. Aynı koğuşta bulunan kardeşim Mert Esen ve Denizli'de yatan Mahmut Ağan ve kardeşim Halil Ağan'a selam olsun. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz şarkısı armağan olsun. Ben Gülben Yatmaz. Murat abi, kardeşim tutuklandı, bir radyo başına çağırırsan çok sevinirim. Damla Öztütüncü radyo başına. Damlam, ben Gülben Yatmaz, canını sıkma. Destan lider, ilk lideri iyi kendine sahip çık, beni görüşe yaz, seni çok özledim. Murat abi, Damla ve benim için Enver Yılmaz, dost bildiklerim, bizim için çalarsan sevinirim. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben T1A13'ten Osman Temel, sağ ol Osman kardeşim hepimizin. A16'da yatan yakışıklı kardeşim Sergen Temel'e sesleniyorum. Yanınızda Yiğit Bozbey var, o da bizim kardeşimizdir, yardımcı ol ona. Şehmus Bayraktar ve tüm A16 koğuşuna selam ederim. Sevgilerimle Osman Temel. İyi yayınlar Murat abi, ben Mehmet Uyguner. Sağ ol Mehmet kardeşim. Benim iki gözüm Kadın Kapalı'dan Damla Öztütüncü radyo başına. Murat abi, radyo başına çağırtırsan çok sevinirim. Evet, Damla neydi kardeşimin söyledi? Evet, Damla Öztütüncü kız kardeşim. Damlam, çocuklara merak etme. Seni çok seviyorum, bunu unutma. Gül, beni görüşe yaz, kurban olduğum. Canını sıkma, en yakın zamanda alacağım seni oralardan. Kendine iyi bak. Murat abi, benim ve Damlam için Gökhan Doğanay'dan Durak salarsan çok sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Buradan Aslan abim Fırat Çelenk, Kurtuluş Çakarlı, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Oktay Özdemir, Çiko, Gürkan, Devran, Yüksek, Emir, Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mertcan Büker, Poyraz Sayacı, Mert Eko, Kahraman, Engin Avşar, Yılmaz Güneysak. Bu abi kardeşlerime selam ederim. Dalından kopan yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Kötü günler bizi değil, yanımızda durmayanları eledi. Evet, şimdilik bu kadar. Bir şarkı sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Tahminen 9-9'u 10 geçeye kadar, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Muratla, Muratla gönülden, gönülden gönüle.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Muratla gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornavalılar Koğuş'tan Bornavalı Alican Coşkun Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin Yunus Akçakoca Şerefcan Avcı Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım Mehmet Topçu Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornavalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornavalı Volkan Ural aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun Mehmet Göler. Akabinde Yusuf Keskin Şerefcan Avcı Yunus Akçakoca Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı Yunus Akçakoca Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım Mehmet Topçu Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Derli abimiz Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C10 Bornavalıları Koğuş'tan Baran Özçağlayan aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin Yunus Akçakoca Muhammed Yıldırım Şerefcan Avcı Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba Mehmet Topçu Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı Bornavalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım ben yeni Yusuf Keskin sağ olasın aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten bu canlara bizi kırmaz şarkısı armağan.

0: Tabii ben Take It Joe'un koğuşun, Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı, aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar koğuşundan Yunus Akça Koca, aleykümselam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar koğuşundan Muhammed Yıldırım, aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar koğuşundan Umutcan Akbaba, aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar koğuşundan Mehmet Topçu, aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Ki Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan A oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, Kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan. Benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adamı yaşatacak, adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan. T3B18 koğuşuna köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta koğuşuna selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, namı der Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllar

0: harca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan. Benim için öncelikle atam, kralım, babam Mümin Doğan, liderim Can, abim Emrah Doğan, abim Reis, abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım, gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya, kirvem yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Akta, Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirven, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim Aslan abim Emrah Doğan, abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar koğuştan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Yümincan Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler, canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Ali Can, Coşkun Aliço ve Volkan Ural, sizler benim en kıymetlimsiniz, akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçı, akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben T2C10 Bornovalılar koğuşundan Ali Can Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuşunda kader birliği yaptı Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime T2A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornovalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, ben hemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve kadın kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B, Altı Koğuşundaki Lider, Amcam Emrah Doğan, Façalı Amcam Erkan Doğan, Abim Mümin Can Doğan, Gece Big Boss Amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral Dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can Doğan ve Köylü Baba Derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Halil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümin Can Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, Boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Can'dan Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral Babamın değerleri başta. Teşbih Altı Koğuşu'ndaki Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Hıdır Akgün, benim için değerli olan koğuşumuzun lideri Kral Babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve Kral Babamın değerlileri, lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen ve Serkan Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner Deringöl amcam, Kalender abim Bengin Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak Enes, Günay Batuhan, Karanfil Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncel, selam olsun, gece bir şarkı dostlarıma gelsin, Müslüm Baba'dan sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Serkan Batı olmak üzere devamında dostlarım Bengin Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak Enes, Günay Şefim, Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama, selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, sonrasında kader bir

yaptım abi, kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım, canım, yumurcam, Enes Günay, Master Şefimiz, Batuhan Karanfil, Mahalle Çocuğum, Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükçan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun, gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz, Murat abi benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin Orhan Sametkar, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükçan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan Aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz Yumurcak, Enes Günay Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun, gece bir söz. Biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan Yumurcam, Enes Günay dostum, Ömer Yorulmaz ve canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Turulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sıla'ma selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı Gibi şarkısı armağan olsun.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara paçalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın değerleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara paçalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümin Can Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Halil Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız, hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız, hepsini yaşadık, ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Yağmuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun canım abim. Gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım boltalarda unuttum. Tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 A2 Doğanlar koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Amrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akla, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözü Kara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok.

0: Yok. Ben T4 Aikidoğanlar Koğuş'tan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adıcan hep bildik. Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatanun, Güner Uyar, Ferhat İştekmam, İçerik, lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emircan Yatan. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de özdedem Kral Mümin Doğan. Dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem. Benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan, Can abim, Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Çıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üstün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah. Test korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulundum amcamın oğlu Halil, Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun, Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleykümselam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah Tez Korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam.

Canlı Furkan, aynı sofrayı paylaştığım derdlerim, Bülent Dernek, Koçalı, Serhat, Küçük Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız ve Foça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptığım dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştığım derdlerim Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Mami, Birlik, Onur, Kale, Sertan, Yelen hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgeç. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgeç. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat

Dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can, Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Poça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koçtan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingün, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat Dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat Dayı'ya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli, Apo Güven, Yiğitcan, Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçak, Fatih Etingun ve bütün Eski İzmir çocuklarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dar, Rafet Kale, Murat Aktar, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güneş Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi, bu ismini yazdım ve yazamadım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yamanlardan Nurullah. Öncü aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akındal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2 B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün, aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi, aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evren, Çakır Ayhan Yalçınkaya, derli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakçan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B10 koğuşundan Ekrem Güneş, aleykümselam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 koğuşundan Efe Genal, aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Abşar, akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim, çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim
her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çark sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan. Menemen cezaevi C2 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen

0: moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimentepe'de Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkkaya, Volkan Durna, Çimentepe'li Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepe'li Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat, yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi, ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır, yani Fırat Tinas. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek, aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer, yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan, yani Balta Muhammed Ali, Tütüncü Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kena, Beytullah Volkan, Bineker Selahattin Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan, minnet eylemem şarkısını aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F-Tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo Gurur, Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe, yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenantik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve

abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım, şarkısı Aslan abim Ali Endek. Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleykümselam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat, Sait, Faik Ölçen, Berdan, Batın, Doğan'a, İslam, Yaşam, Doğan'a, Mete, Beydilli, Tatar, Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet, Demirkıran, bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar, sağ olasın Necom.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Kent 2'li Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami, Arman Şenol, Tarhan, Utku Yapıcı, Akın, Apaydın, Taner, Uzun, Mustafa, Musaf Furkan, Tuna, Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Elef Toz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş denen Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Meremen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat. Bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çatalar, Selami Arman Polat, Denerli Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki yamırın ya azadi.

0: Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan, benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak, bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruç Ali, Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım. Bakidir Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım. Bakidir özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Ballıkuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimen Tepeli, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşmen'in baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, eski İzmirlilerin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceyi dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant

Baran, aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan, Baran ve Aslan kardeşim. Boran, Baran başta olmak üzere Arap, Fırat, Yılmaz, Kadircan, Görür, Yiğit, Altın, Muzaffer, Tatlı, Yunus, Kara, Samet, Akbulut, Enis, Özdemir, Nazımcan, Pehlivan, Ömer, Didişken, Mehmet Can Yıldırım, koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Geceye bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Bir nolu A19 koşulatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun.

C8'den Devran Karahan, aleyküm selam Devran kardeşim. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm Bayraktar çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracının ile aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım karım Aslan'dayım, Ömer Çörek, Gafu Ahmet Bağcı ve derdesi Baran Bağcı, can dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Meter, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan, oğlu Yunus Kara. Bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim. Başta Devran Karan, Görkem, Akgüz Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Koca, Pınar, Veysi, Şimşek yani Goşlu, Selman Şahin, Kemal Demirel, Hüseyin Tilep, Ege Akoyun, Ege Yalnız, İsmail Şahin, Ali Düzdek, Taha Özkaya, bu derlere bin selam ederim ve aslandayım Ömer Çörek'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı ayak, aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Burada kader birliği yaptım dost ve abilerim. Öncelikle Devran Karahan, Kalerim Müslüm, MG, Doğukan Bulut, Volkan Fırtına, Salih ve Can Ali, Yaş kardeşler, Abim Mehmet yani Mehmet Aldız, Ege Yalnız, Ege Akoyun, Selman Şahin, İsmail Şahin, Atakan Ecellioğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle bu değerlere Ahmet Kader Metris önünde armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi ve kardeşlerim. Öncelikle Ramazan Şimşek, Müslüm Şimşek, Berkan Kaya, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Boran Görer, Arda Ceren yani Gattar, Tony, Mehmet Özdemir, Şirin, Aslan, Ali, İlhan, Baran Bağcı, ismini yazamadım ama beni tanıyan ve seven herkese selamımın bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu canlılar Enver Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değişmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Can Taş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabetle diyelim bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, senin aracılığın ile aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabent'le diyelim. Ben T1B18'den Halil Karagöz Aslan kardeşim, deve yani Ozan Yazar, Murat Korkmaz, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Sayın Bayram Gökhan Ergül, Halil Kadir Utku Dün, Hasan Şahin Varol Yelkuran, Yeni Mehmet Kandemir Aslan abim, Volkan Şendil, Serhat Demiröz, bu derlere Murat abi Tefoseko Bir Dünya Mısın şarkısı armağan ediyorum. Sana zahmet çalar mısın? Tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar, ben Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz kardeşlerim, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Fırat Korkmaz, Sayın Bayram, Ferhat Turgay, Serkan Zengin, Ömer Yalçın, Ali İdem, Ahmet Motor, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, en güzel şarkılar sizlere armağanımdır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta can abim Halil Karagöz olmak üzere akabinden Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Sayın Bayram, Doğan Baydır, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Aslan Yılmaz, Mustafa Kamber, Sofi Serkan Zengin, bu derli abi ve öz kardeşlerim özgürlük sofralarında oturmak dileğimle Halil Karagöz abime Güllü'den bir sevgi borcum var. Unutmazsan çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar.
Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Farklı kurum ve koğuşlarda yatmakta olan Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe, Oğuz Yıldırım, Bozdan, Mehmet Can Bozkurt. Dostum Kadir Tür, Hazar Soy'dan Adem Sabun, Gökhan Aycan abilerim, Ozan ve Özcan, yazar Barış Alabay, Osman Kalkan, Volkan Geve, bu değerli dost abi kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ahmet Kaya'dan Ah Ne Fayda şarkısı armağan olsun. Dostluklar zindanda belli olur, yoksa sofrada herkes dost. Ben Fırat Korkmaz, tüm dostlara

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi ben T4 A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren

Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı Cev ve Burak Ay. Çevirde yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Menemen C5 koğuşundan Hişman Alabay. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulundum. Kardeşlerim Muhammed Cihat, Polat, Devran Gür ve Taner, Koç Keser, Uğurcan, Cengiz, Mustafa, Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Aleyküm selam abimlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koştan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Erdem, Ece Erdem'den tutuşur dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuştan Devran Gür. Aleykümselam Devran kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şahlar ve tüm canlılara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluş ve farklı kurum ve koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay, tüm bu canlara selam eder. Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Çimen Tepeli, Rebel, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Ulaç, Kemal Uluç, tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı, tüm bu canlara selamlarım. Baki Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abidos kardeşlere armağan olsun.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde, kazasız, belasız, güzel bir hafta sonu dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Şimdi kişisel mesajlarınızı sırasıyla okuyacağım. Kalan kayıt mesajı ve yenilenen ve ek ilave olan, yeni kayıt mesajı olan kardeşlerim, bilginiz olsun, kulağınız radyoda olsun. İnşallah onları da, mesajlarınızı da süreç içerisinde paylaşacağım. Hemen mesajlara geçmeden bir kez daha hatırlatayım abi kardeş, abla kız kardeşlerime. Yarın Arefe Allah nasip ederse bayramın birinci günü, çarşamba günü kardeşiniz burada bayram mesajlarınızı paylaşacak. Bayramın ikinci günü, üçüncü ve dördüncü günü, yani perşembe, cuma, cumartesi kardeşiniz burada olmayacak. Murat'la Gönülden Gönüle programımız olmayacak. Normal iznimi kullanacağım. Bir kez daha paylaşmış olayım sizlerle. Evet. Selamünaleyküm Murat abim, iyi akşamlar. Ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile abi dostlara selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık ve Özışık ailesi, sonrasında Kurtuluş Çakarlı, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman Parlak, Engin İlhan, İştah Toroslu, Emir Yıldırım, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşan, Eren Kotanoğlu ve Gökhan Tonga bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta benim için canımdan can, kanımda kan olan Aslan abim Ozan Yazar ve Berkay Özel Osman Karakalpak abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, diğer birinci Yakup Akbulut, Erhan Aydın, Şahin Bayram, Önder Korkmaz, İbrahim Erişen, Serhat Turgay, Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok kıymetli olan Beyza Özkan radyo başına. Ömrüm bir tanem, sağımdaki melekler solumdaki varlığına şahit olsun ki yüreğimdesin. Sevgilerimle Eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta benim için çok değerli olan, kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Velat Çelik, Fatih Bozkurt, Eray Yıldırım, diğer birinci Utku Yapıcı, Emrah Bay, sana selamlarım. Bakidir Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Rümeysa Kınık ve Eski İzmirli Özcan Yazar abimin değerlisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Ben Çimentepe'den Mustafa Sayım, aslan dostum diyar, yurteli Kadir, yurteli Bekes Çağlar Hüseyin'e, zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. O güneş sizlere de doğacak, Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerim başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Kerem Bayraktar, Ekrem Bayraktar, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, İlkay Demir, Hüseyin Turgay, Arda Batı, Emirhan Canbaz, Yusuf İslam ve ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür, doğru duvara yıkılmaz yoldaş Cancan. Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Ben hemen de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der piri dostuma buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan

tükürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Can Can. Murat abi hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis. Değirmen Halis abi nasılsın inşallah iyisindir. Kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcınız olsun inşallah. Halis abi kalbi yüreği güzel adam. İyi ki varsın. İyi ki seni yaradan bana yazmış. Gülüşüne kurban olurum güzel adam. Halis adam. Halis abi Allah önce Allah sonra da kendine emanetsin. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler kurban oldum. İyi yayınlar abi canım. Ben B11'den Buse Işık Salkız kardeşim. T1C17 Muhammed Sayın radyo başına. Ne haber nasılsın? Dostu olan Eray'ı asla ama asla sormuyorum. Selam da söyleme ona seviliyorsun sadece. Sen gece bir söz gülüşüne ömrümü veririm aşkım demiş kardeşimiz uzatmış. Abi ben İlayda Canlı. T1C17 Eray Deniz Oyman radyo başına. Sevgilim iyi ki varsın. Abicam ben B11'den Buse Işık. Buradaki canlarım İlayda Canlı, Ezo Küleş, Fatma Demirkıran, Naz Duran ve Seren Bolat ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Biz adı geçenlerin hiçbiriyle rakip bile değiliz. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşta yatan sevdiğim Damla Avcı sevgilim. Ne kadar meşgul olursam olayım kalbim bana seni hatırlatmayı asla unutmuyor. Seni seviyorum bebeğim. Sinan Kartal sebebine yandım şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak Çiçek Özek Meltem Toprak'la Canan Batur. Tuğçe Canan Batur Tuğçe Kundakçı Emel Madak gece bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutma Hakim Bey kelepçe vurulmaz umutlara. Halit Bilgiç'ten Levcani. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatan canım can eşim Yersu Gökçe Tosun. Güzeller güzelim boncuk gözlüm. Sevda neydi deselerdi senden başka cevabım olmazdı. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey senin varlığın. Ve ben seninle kavuşabilmenin heyecanı ile yaşıyorum. Bir gün ellerime değdiğinde onları hiç bırakmayacağım. Bir an olsun seni yanımdan ayırmayacağım. İyi ki sen. Not aşkım bu arada perşembe günü 3'ten sonra yanına bir ablam gelecek ziyaretine sana haber gönderdim ve not bırakacak sana yabancı değil haberin olsun iletmek istediğin bir şey varsa gönderebilirsin seni çok seviyorum aşkım. Murat abi ben TKA16'dan Kadir Tosun kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil nefes gibi kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı o uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün kadınım Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Murat abim ben Tommy Şakran T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Ömrüm özlemle hasretle dolu bu günler geçecek er ya da geç biz kavuşacağız o güne kadar dayan seni çok seviyorum. Bir tanem çok özlüyorum Allah'a emanet ediyorum. Murat abim ben T2C7 koğuşundan Ali Der Şakran kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Umut hiç bitmeyen bahar mevsimidir. İçine kar dayar, fırtına da kopar ama çiçekler hep açar iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi. T4A17'den Fikret. Dost aleyküm selam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım. Arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Yüreği, Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit canlarım, Agit Üreği, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman Doğan Göçer gece bir söz Fikret dostun sözüyle. Siz virgül koyarsınız noktayı biz atarız. Jammuti'den düşme şarkısı armağan olsun. Ben T4A17 koğuşundan Fikret Dost, başta can bağım olan Batuhan Çinli akabinde kader birliği yaptım abi kardeş dostlarım Ahmet Üreği, Onur Süs, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi,

Emre Kahraman, farklı koğuşta yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezayir Aslan, Mert Kaleli, Berkant Bulut ve diğer tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Canım oğlum, uzaklarda olsan da bir annenin duası var yanında. Geceler geçer, zaman da akar. Yeter ki umudun hiç kaybolmasın ardında. Başını eğme, güçlüdür biraz. Her karanlığın sonu sabaha varır. Ben seni özlemle beklerken burada kalbim hep seninle atar oğlum. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Bir gün oğlum kendi hikayesini anlatırken ilk söyleyeceği şey şu olsun. İsterim annem hep yanımdaydı, dualarıyla, kalbimle, aklıyla beni canını verecek kadar çok sevdi. Sen benim gökyüzüne gönderdim duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen benim bugüne şükrüm, yarına en güzel duamsın. İyi kimsin kıymetli Halit Bilgiç, özledim seni, armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 Koşunan Tülay Çakmak. Aleykümselam, sağ ol kız kardeşim. Arkadaşlarım Çimen Tepeli, Tayyip'e Kızıltepe, Funda Baltacı, Esen Tepeli, Yağmur, Yılmaz, Zekiye, Nur, Bülbül arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum ve geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Asla istemediğimiz yanlış insanlarla dolu bir hayata razı olmayacağız. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 Koğuşuna bulunan Tülay Çakmak sesleniyorum. Aşkım dediğini halledeceğim, merak etme. Allah'ın izniyle seni çok seviyoruz, çok özledik. Allah'ın izniyle bu kötü günler geçecek, senin dediğin gibi biz neleri atlatmadık ki. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Hera'dan selamlar, nasılsın? Yarın baban ve çocuklarla geleceğiz inşallah. Baban abine de gel demiş ama gelir mi bilmiyorum. Evdeyiz çocuklarla. Bugün sana kredi kartından İhtarname geldi. Emre'ye söyledim, haberim var, ödüyoruz dedi. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, bol bol dua et. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz Afyon Bolvadin'den Osman Kırcal ve Evrim Aras. Başta canım abim Kadri Deniz, onun nazarında burada kader birliği yaptığım Kadir Demircan ve Murat Hakseven, Şakran'da yatan dostlarım maşallah tez korkmaz. Nizamettin Çelik, Oğuzcan Aslan, Vedocan, Berkay Kaya, Cevdet Çevik, Baran Altında, Ömer Elmastaş, Hasan Vurgun, Orhan Uzunova, Devran Baday, Ödemiş'te yatan abim İbocan birliğe selam olsun. Biz Afyon Bolvadin'den Evrim Aras ve Osman Kırcal. Başta burada kader birliği yaptım. Abim Kadir Demircan ve Murat Hakseven, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleykümselam kardeşlerim. İki nolda bulunan kardeşim Muratcan Bayraklı başta olmak üzere. Dört nolda bulunan eniştem Cengiz Özdemir'e selam olsun. Can abilerim Kadir ve Ruhat Üstün'den Mehmet Fatih Özışık, Engin Okşar. Dersimli Sinan Demir, Arap Hasan Saltan abilerime selam olsun. B8'de olan Ramo Temel, Zeynep Uçar'a selamlarım bakidir. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. İzmir sen mi tepeden tırnağa deli dolu bir şehirsin? Biz mi deli dolu olduğumuzdan kadar mahkumuyuz? Asil Asgari'den taş gibi, koç gibi geldim dedim. Yanlış yazılmış. Koç gibi geldim şarkısı bizim için çalar mısın? Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz C14 koşunan Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı ve Güler Hatice Buse Yılmaz'ın derlisi. T4 B18'de bulunan Cengiz Özdemir, Hülya Bayraklı'nın derlisi. T1A 13'te bulunan Osman Temel, Güller'in derlisi. T4 D5 koşunan bulunan Doğukan Taşar radyo başına. Elvedaları sevmeyiz, sonra görüşürüz hesabındayız. Biz birbirimize sonra görüşürüz dedik mi illaki iyi veya kötü günde görüşürüz. Murat abi bizim için Gülü'den fark etmez, hesaplaşırız, çalar mısın, cansın, iyi ki varsın, sağ olun kardeşlerim sizler de. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgür Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman,
Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz. Bu değerli insanlara Barşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye yukarıdan bakmadık ama kimsenin de omzumuza basmasına izin vermedik. Yolumuz zor oldu belki ama başımız hep dik kaldı.

Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abim, nasılsın? Sağ ol Berşan, hep beraber yol alalım kardeşim benim. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan ve can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gülçin, Hasan Güneş. Bu derli insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim. Zeki Okan ve Şeyto Serdal, Aykut Ceyhun Öcal. Bu derli insanlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a özlem dolu selam olsun. Ben seni sadece sevmedim. Adını kendi kaderime mühür yaptım. Seni çok seviyorum. Kızgınlıklar geçer ama sana olan özlemim yer edinmiş gönlümde. Uygar Donay derdimin dermanı. İyi yayınlar, ben Müjgan, B10'un çiçeği Damlam. Bayram geliyor, herkese bir telaş ama ben bayramlarda bana takılan, benimle uğraşan kardeşimi bekliyorum. Bizim bayramımız seninle kavuştuğumuz gündür. Biz bu günleri elbette atlatacağız, ayrı olsak da kalbimiz bir bizim. Seni çok seviyorum. Ben Müjgan ablasının bir tanesi. Sana sarılacağım günü iple çekiyorum. O an gelene kadar her gecem sana dua ile, her sabahım senin özleminle geçiyor. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Seni çok özlüyor ve çok seviyorum. Dün anneme gittik, seninle de konuştuk. Daha sonra Eslem hasta oldu. Bugün hastaneye gittik, serum taktılar. Şimdilik iyi. İnşallah görüş gününe kadar iyileşir de hepimiz geliriz. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, akabinde Bayraklılı Ercan Ekin Karşıyaka abi. Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil Birten, Esen, Sercan Bülbül, Barışcan Kartalmış, Zaza Kadir, Alp Kray Civan, Onurdaş Emre Yeler, Boncuklara Fısıldayan Adam Ferhat Kırdı. Bu derlere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Haklı kanıca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yol hiç değiliz. Murat abi, ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tavu. Abim Kadir Deniz, Sidar Deniz, Sedat Ulu, dostlarım Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatbak, Mami, Birlik Osman, Kırcal, Emircan Açgöz. Bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Yanmırın yan azadi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ali Şakran T3B14 Koç'tan Mehdi Koç. Buradan tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracılığınızla bu şarkıyı Haçan Ölesim Gelir Ahmet Kaya sizlere armağan ediyorum. Ben Menemen A14 Koç'tan Tayfun Nikbay. Tüm dostlarıma selam olsun. Allah en kısa zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Azer Bülbül'den Felek şarkısı tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Menemen A14 Koç'tan Yusuf Çelebi. Buradan başta Azat Savaş tüm abi kardeşlerime selam eder, sizin aracınızla tüm şarkıları armağan ediyorum. Murat abim, ben Tepecik'ten Meltem. Erdoğan T1-15'te olan kıymetlim Doğuş Erdoğan ablasının paşası, ablasının aslanı. Dodom, biz çok iyiyiz, bir sıkıntı yok. Annem babam da çok iyi, tek düşüncemiz sensin. Bayram geliyor, sen yoksun. İçimiz buruk tabii, biraz olsun. En azından diğer bayramlar elini kolunu sallayarak gezeceksin. Gerçi sen öylesinde, neyse kendine iyi bak Dodom. Seni çok çok öpüyorum. Ha bu arada küçük Dodo bende. Şu an dizimde uzanıyor aşkım çocuk. Meltem Erdoğan'dan geceye bir söz, herkes kazandığımız parayı sorar olmuş. Harcanan gençliğimizden, uykusuz gecelerimizden, ödediğimiz bedelden kimsenin haberi yok. Doğuş Erdoğan, Baran Margü, özgür günler çok yakın. Az da sabır paşalarım. Benden size Ahmet Kaya, penceresi kaldım anne, armağan olsun. Sizi çok seven Meltem Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi, biz bir nolu A14 koğuşuna Yılmaz ve Güney Sak. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınçomaz, Can Yatmaz, Ağdayımız Taşkın Eleftoz, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Acıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakarı, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat Öztaşlarına, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdüsamet Dilter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğan, her gecenin sonunda vardır bir sabah, elbet bir gün canlar. Murat abi, biz bir nolu A14 koşulan Güney ve Yılmazsak. Bizim için değerli olan canlar Fırat Coşkun, Engin Balcı, Celomen, kan kardeşim İbrahim Taşan, Uğur Şakır, Fırat Çelenk, Yavuz Bal, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız, Aydınlı Sabri Kulaksız, Mert Eko Kahraman, Engin.

Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap, Aslan Tahsin, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Enser Altınışık, Hüseyin Dönmez, Veli Çelenk, canlara selam olsun, elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ben T2C4'ten Berk Korkut. Burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Öztaş, Berat Esen, Mertcan, Er Çoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musab Yurdakul, bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Uğraşarak düzeltemediklerinden vazgeçerek kurtulursun. Fikret Delikanlı'dan Vazgeçtim şarkısı armağan olsun. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Motor, Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Berk Korkut, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musab Yurdakul. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkar edecek kadar nankör yapmasın. Sinan Kartal, kafama takmayı bıraktım artık şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ahlak ve edebiyat ormanından saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Umrunda mı senin bu dünya be Ceylan? Fatih Bulut'tan Saçlarında Sizin Olayım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım, nefesim, ruhum, bana aşkı ve sevgi öğreten sen benim bedenimde bir parçasın. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sizin Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım iyi ki varsın. Seni her ne kadar üzmüş olsam da senden çok özür dilerim. Seni ellerinden öpüyorum. Sen beni anlamazsan beni kimse anlamaz. Şu an gülümseyip anladığını hissediyorum. Fatih Bulut Saçlarına Sizin Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran abla, abim bizi çarşıya gönderdi. Senin için ve yaka tişörtleri bulmak için burnumdan getirdi. Benim en sonunda tişörtleri buldum. Bütün tişörtlerin, eşortmanların, şalvar takımların, terliklerin hepsi alındı. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, annem sen benim her şeyimsin. Seninle çok işlerimiz var. Bırak onlar oyunlarını oynasın. Günü zamanı geldiği zaman ben ne yapacağımı iyi bilirim. Elim siz oradan Ceylan'ımla bir çıkın. Allah büyüktür. Müslüm Gürses'ten Yağmurlu Bir Günde Doğduğum şarkısı anneme gelsin. İsmet Deveci kardeşim, sana da selam olsun. Ben C8'den Mine Kitman. Ben bazı insanları yüreğimin en güzel yerine taşıdım. Yeri geldi. Tartıştık. Aynı odada günlerce sustuk. Konuşmadık. Aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar. Dostum Dilek Karakaya, kardeşlerim Elif Bozkur, Çilem Demir, dünyalara sığdıramadığım sevgilim Rafet Kale. Aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanında olmamanın verdiği o sızıda. Seni göremedim her saniyede, kalbimin her atışında özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan Dağ abime de selam olsun. İyi akşamlar Ankara'dan selam olsun. Kızım Elif Bozkurt için Latif Doğan'dan Sözüm Söz çalar mısınız? Not: yanımda olmayıp da dualarımda ve yüreğimde olan bir tanecik kızım var. Allah'ım Elif'imi sana emanet. Sen koru Allah'ım. Seni seviyorum güzel kızım. Yanımda olmayıp da dualarımda ve yüreğimde bir kızım var. Allah'ım Elif'imi sen koru. Kolla, zorunu kolay eyle. Dilindeki, gönlündeki dualar üzerine olsun bir tanem. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, ömrüm ölürüm sana adam. Senin aşkınla yaşıyorum, senin varlığınla var oluyorum. Söylesene be adam, birbirimize bağlanmamıza ne demeli? İşte biz buna ölümsüz aşk diyoruz. Senin hasretin aşkınla ölmeye geldim ömrüm. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Ben sana vurulmuşum adam. Bakışına, gülüşüne, tenine, kokusuna sevdalıyım. Ben bazen iki insanın birbirleri için yaratılmış olduğunu anlamak, hissetmek gerek. Ben seni kalbimde, tenimde, yüreğimde hissediyorum. Gülüşünde kayboldu bu gece. Bütün güzel şarkılar senin için çalınsın. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da Doktor Zeki Kaya. Sen benim en kıymetlim, en güzel vazgeçilmezimsin. Sen benim en kıymetlimsin. Sevmekle bitmeyenim. Sen benim hakikatim, en derin, en içimde. Sen benim en güzel derdimsin. Hayatımın en değerli parçası, doktorum, ömrüm. Seni çok seviyorum. Ses kayıtlarımız vardı. Hemen onu da paylaşalım. Ozan kardeşimizin, Ozan yazar kardeşimizin doğum gününün. Şöyle bir ayarlayalım. Kısım kısım paylaşacağım Ozan.

0: Yani şöyle kısım kısım paylaşacağım süreç içerisinde. Evet, şunu bir açalım hemen. İlkinden başlayalım. Bir dakika, niye böyle oldu? Niye Ozan, ses niye böyle az ya? Bir dakika, bu tamam da bu niye böyle çıktı?
1: Ozan kardeşim, iyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. İnşallah bu oradaki son doğum günün olur. Gelecek sene hep birlikte kutlama dileğiyle. Cansın kardeşim. Ekrem Yalur.
2: Adam.
3: Ben T1B18'den Ali Karagöz.
0: Bir dakika, Halil'in sesi. Bir dakika, hemen şöyle bir ayarlayalım Halil'in sesini.
3: Ben T1B18'den Ali Karagöz. Aslan ve değerli kardeşim Ozan Yazar.
0: Ozan, bu sesleri bir ayarlayayım da ondan sonra dinleteyim, iyi mi? Şu iki tanesini ayıralım. Bir şarkı sonrası paylaşacağım Ozan. Şu sesleri bir ayarlayayım, niye böyle yapıyor? Ona göre paylaşacağım hemen. Şunu da bir açayım. Evet, niye böyle yaptı ona bakalım. İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Evet, kaldığınız yerden devam. Hemen kardeşlerimizin, Ozan kardeşimizin ses kaydının bir kısmını paylaşayım.
1: Ben T1B18'den Halil Karagöz. Aslan ve değerli kardeşim Ozan Yazar. Doğum günün kutlu olsun.
0: Burada Halil, bak seslerde yarımlıklar var Ozan. Benden kaynaklı bir şey değil. Zaten diğerlerini atlayıştan belli olacak şimdi.
2: Ben oğlum, onun fikrinden çok korkmadı. Benim için değerli ve bir o kadar kıymetli abim Ozan Yazar. Önlüğü devir üstü. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneler aldın. Bu yaşın sana özgürlük ve bereket getirsin. Seni seven sayın Kural Korkmaz. Akabinde kardeşim Cemal Korkmaz, abim Önder Korkmaz, Bengin Orhan, Talip Dursun, Efe Uç selam olsun. Sizleri seven.
3: Ben T1B18'den Sarı Mustafa Evcil. Kardeşim Ozan Yazar, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerin olma dileğiyle. Abilerim Ali Karagöz, Mehmet Karagöz, özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
4: Selamun aleyküm. Ben T1'den Mustafa Kandar. Dostum, kardeşim Ozan Yazar'ın doğum günü, yani Develüt doğum günü kutlu olsun kardeşim. Allah bir dahaki doğum gününde ailenle olmayı nasip etsin. Allah'a emanet.
5: Oğlum canım benim, doğum günün kutlu olsun, nice nice mutlu senelere, seni çok seviyorum, çok seviyorum annem. Keşke benim yanımda olsaydın, keşke böyle hayatın olmasaydı yavrum. Dilerim ya Rabbim, bu sene çıkarsın, annenin yanına gelirsin. Annen seni çok seviyor, çok seviyor.
6: Selamünaleyküm, ben Gökhan Ergül. Kardeşim Ozan Yazar, doğum günün kutlu olsun. Bu hayatta en güzel yerlere varman dileğimle. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan diğer yarım Gülüm. Sakın aldanma gecenin karanlığına. Gökyüzü elbet kavuşmamıza şahit olacak. Can parçam, seni çok seviyorum. Sevgilerle Gökhan Ergül.
7: Selamünaleyküm, ben bir nolu B18 kuruşundan Toros Afman Yılmaz. Değerli abim Ozan Yazar'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir sonraki doğum gününü ailesiyle özgür günler.
0: Ozan, seslerin birçoğunda sıkıntı var kardeşim benim. Bizden kaynaklı değil. Haberin olsun sevgili Ozan kardeşim. Evet, diğerlerini de inşallah süreç içerisinde hemen paylaşacağım. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, bugün seninle konuşmak çok iyi geldi bana. Sesini duymaya o kadar ihtiyacım vardı ki içim umutla doldu. Umudum biraz da sesini duyman beni birazcık da olsa kendime gelmeme sebep oldu. Sezen'im, bana dosyaların hepsini, müddetnameni yolla. Seni çok severim. Murat abi, Sezen'ime Hacı Koca'dan Hadi Çık Da Gel şarkısını çalarsan sevinirim. Sesine gülüşüne çalarsan sevinirim sevdiğime. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, bugün inan ki bugün beni çok üzdün. Hayat inişli çıkışlı, sen benim eşimsin. Allah'ın emanetisin. Senin her zorluğunda ben yanındayım. Biz her zamanki gibi inanarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Yeter ki sen inanmaktan vazgeçme. Güzel günlerimiz çok yakın. Seni çok sevdim. Hiçbir zaman unutma biricim. Murat abi, Sezen'ime Hacı Koca'dan Hadi Çık Da Gel şarkısını çalarsan sevinirim. Şakran T3B9 koğuşlu olan Murat Duman. Aynı koğuşlu olan tüm dostlarıma, koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı namı der abim Ceyhun Öcal, Zeki Okan, Muhammed Yılmaz, can dostum Şeyto Serdal, Berşan Polat, Eyüp Altın, Eren Umut kardeşlerim. Tüm koğuşumdaki dostlarıma, kardeşlerime sevgilerimle özgür günlerimize tez zamanda. Enver Yılmaz'dan Dört Duvar şarkısı tüm koğuştaki dostlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afindi. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Ali Aşakran T1 cezaevinde yatan Aslan amca oğlum Fuat Afindi kardeşim. Bugünler geçecek, biz yine yan yana olacağız. Sabır sadece azar bir felek. Benden sana armağan olsun iki gözümün çiçeği. Allah'a emanet ol iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Birlik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul Dan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Müslüm Ayna Sürmeneli, Tahsin Kadir Yılmaz ve tüm koğuşa selam olsun. Elbet bir gün Ahmet Kaya Karayazı tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Müslüm. Aynaleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu, Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmen Ele, Tasim Buğra, Uğurlu İbrahim, İmrak, İbrahim Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki, sabretmek boyun eğmek değildir, mücadele etmektir. İstek şarkı Ahmet Kaya, Karanlıkta. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Toros'tan Gökhan Diker. Aleykümselam Gökhan kardeşim. T1 B18'de yatan dostum Ayhan Baysan'ın geçmiş doğum gününü kutlar.

önce ailesiyle olmasını temenni ederim. Ayrıca can kardeşim Affan Yılmaz'a selamlarım Bakidir. Ayrıca A14'te bulunan Fırat Çelenk ve Veli Çelenk'e de selam olsun. Gökhan Diker kardeşim, kız kardeşlerinin de sana çok çok selamları var. Koğuş'taki tüm abilerin de ellerinden öpüyorlar. Abilerine Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan ediyorlar. Allah kurtarsın can abilerimi. Murat abi gecen güzel olsun. Ben T1 A13'ten Osman Temel, sağ ol Osman kardeşim. A16'da yatan yakışıklı kardeşim Sergen Temel'e sesleniyorum. Yanınızda Yiğit Boz Bey var. O da bizim kardeşimizdir. Yardımcı ol ona. Şehmus Bayraktar ve tüm A16 koğuşuna selam ederim. Sevgilerimle Osman Temel. Hemen sayfamız yeni değil.

Şöyle açalım bir sayfamızı bakalım. Murat abim iyi yayınlar. C11'den Zeynep Usturan. Zeynep'im, güzel kardeşim, mektubunu bekliyorum. Bana bugün mektup yaz. Bu bayram nasipse sensiz son bayramımız. Seni hasretle, özlemle bekliyoruz. Ablan sağ olasın Gülşah kardeşim. C11'den Zeynep Usturan radyo başına. Zeynep'im, güzel kardeşim, mektubunu bekliyorum. Bana bugün mektup yaz. Bu bayram nasipse sensiz son bayramımız. Seni hasretle, özlemle bekliyoruz. Ablan. Ben T1 Jonya'dan Muhammed Sayın. Herkese annelik bekliyorum. Çıkıyor. Annelik bekliyorum. Çıkıyor, bize boş çıkıyor. Muhammed, yanlışlık mı var bu mesajda? Herkese annelik bekliyorum. Çıkıyor, bize boş çıkıyor. Abi derinlerden selamlar. Böyle bir mesaj Muhammed. Ben T1 Jonya'dan Eray Deniz Oyman ve Muhammed Sayın. Görmediğimiz yıldızlara sesleniyoruz. Martılar atılanı simit sandı. Dilek dileyeceğimiz ve yıldız mı kaldı? Ben Tevir Jonya'dan Muhammed Sayın Aslan dostum. Eray Deniz Oyman, güven veren dürüstlüğüne yangın tüpü bile dayanmaz. Aynı yaşamda seninle inancımız. Yeni yarınlara koşmak olacak. İstek şarkı Yener Çevik, Resin. Not sana zahmet. Abi erken okursan sevinirim demiş kardeşimiz. Vallahi erken okuduk. Yani. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Hayatım, kızlarla dışarı çıktık. Geldiler kapıya, ben de kıyamadım, çıktım. Ayas annemde yarın doktor var sevgilim. Hayatla gideceğim. Çok yorgunum zaten bugün. Allah'ım kabul etsin. Çok bereketli geçti. Sen de dua et. Bugün unutma sevgilim. Seni çok seviyorum adamım. Allah'ıma emanet ol. Ömrüm, iyi ki benimsin. Seni bir ömür bekleyeceğim Mertom. Yeter ki ellerimiz, gözlerimiz bir olsun ömrüm. İyi yayınlar Murat abim. Beyza Özkan ben, sağlıksız kardeşim. T1'deki hayatımın anlamı Özcan yazar radyo başına. Gözümün baktığı her yerde değil belki ama gözümün daldığı her yerde sen varsın. Ben senin bir gülüşüne ömrümü veririm. Çok ayrı bir dünyasın benim gözümde. Abi sevdiğim için Tefos Seko'dan bir dünyasın armağan olsun. Murat abim ben Beyza ben. Güzellerim Damla Çakmak, Yersu Gökçe Tosun, Bilgenur Kavasçın, Mahsun Kırmızı Gül'den Belalım şarkısını canlarıma armağan olsun. Sen de sevilensin abim, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ ol Beyza kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 koğuşundan Bornovalı Alican Coşkun. Sağ ol Alican, aleykümselam kardeşim benim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim, dostlarıma selam olsun. Değerli abim Serdar Özcan, Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şerefcan, Bornovalı Engin Avşar, değerli abim Serdar Özcan, senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, ben yeğenin Yusuf Keskin, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracınla değerli abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küleş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Murocan Peker, değerli abilerim, can abilerim, Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm, gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Can abim senden Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, sağ ol abim. Canımın

Ciğersu Gökçe Tosun, güzelim nasılsın, iyi misin? Yarın Arefe günü 1000 tane ihlas oku. Olmaz dediğin ne varsa dile. Çok hayırlı bir gün. Bütün duaların kabul olduğu bir gece. Ben de senin için okuyacağım inşallah. Tez zamanda yanımda olursun güzel kızım. Seni çok seviyorum. Murat abim, ben Sibel Keskiner, can dostum, Yersu Gökçe Tosun aşkım. Terziden aldım pijamaları ama kargolar kapalı, yetişmedi. Bayramdan sonra vereceğim. Babaannene nasıl söküleceğini anlatacağım, ona sorarsın. Adam içine bir ip yaptı. Onu çektiğin gibi çıkacak paçaları. Şort olacak aşkım. Şakran kadın kapalı dolan, Damla yesmesler, ben ablası Yağmur. Canım kızım, bizler iyiyiz, bizi merak etme aşkım. Seni seven canın ablan, kaymak kızım benim. Rabbim senin olsun inşallah, meleğim benim. Şakran T1'de olan Çınar yesmesler, Şenol yesmesler, ben Yağmur yeğeniniz. Sizi seven canınız, Rabbim sizin olsun, bir tanem benim. Allah'a emanet olun. Şakran kadın kapalı dolan, ben Gönül Baba Çörs. Tatü İsmet radyo başına. Toplanması mümkün olmayacak kadar dağınık seviyorum seni. Parça parçayım, ruhum sende, bedenim kafeste, tatücan, gönül sultan. Ben Filiz T4A8'de olan Doğukan Erdoğan, kara gözlüm canım, 29'da sendeyim. Çok özledim seni, dakikan bitti mi düğünde ara mutlaka. Dakikanı bitirme diyelim, düğünde ara mutlaka, seni çok seviyorum yakışıklım. Ben T4A8 koğuşundan Altındağlı Doğukan Erdoğan. Koğuşumuza bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yaca, Sait Sayım, Eren Köse, Mustafa Anıl Gürkan, Bedri Mehmet Doğan, Emre Arslan, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Emin Tuğrul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, aynı kurumda bulundum. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim, B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Ben Berat Avşar, Aslan amcam, Engin Avşar, kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Hacıko Nurullah Tar, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken Celomen, Mert Toprak, Özcan Avşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter Aslan amcam, elbet bir gün. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Haktan İl Aslan, Seçkin Değer, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Celomen'e selam olsun. Serkan Yavuz, Kral abim Engin Avşar, senin ismin yeter elbet bir gün. T2C5 Serkan Yavuz, Kral abimiz, Kral abilerim Engin Avşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar Özcan Avşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin Yılmaz, Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo, Altun Kubilay Çağlar, Mustafa Yiğit, Melişcan, Bünyamin Durmaz, Mertcan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verilir. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan yüreği güzelim gülüm. Bugün abimi aramışlar, telefonun olmuş, abim aramanı bekliyor, ben de bekliyorum. Bu mesajdan sonra gir telefona ara, ben de arayacağım. Seni çok seviyorum, çok özledim kadının benim, gülüşüne yandım. En yakın zamanda kavuşmak dileğimle. Değerli kardeşlerim Ceren, Bahriye, İkra, sizlere de selam olsun. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalı da bulunan hayallerimin sebebi gülüm. Sen benim gözümle gördüm değil, gönlümde kördüğümsün. Söz veya eş niyetim yok. Sen benim ömürlüğümsün, sen benim her şeyimsin ve hep öyle kalacaksın. Hadi gülüm, telefonda buluşalım, seni çok seviyorum. Sevgilerle Gökhan Ergül. T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı, C11'de yatmakta olan Emine radyo başına. Senin bana ihtiyacın olduğunda benim sana inancım kalmamış olacak. Bunu da bil. Sevmeler yalan olunca gitmeler kolay olur. Murat abi sana zahmet, Gülü'den Zalim Yar şarkısını çalarsan çok sevinirim. Sana da selam olsun. Kardeşim Gökhan Ergül, değerli Gülü Ergül kardeşime de selam olsun. Sevgilerle Halil Karagöz. Aleyküm selam Halil kardeşim. Sağ olasın sizlere de. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patır. Aleykümselam Hüseyin Can. Sağ ol kardeşim benim. Senin aracınla değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle
Özkan Demirbaş Afosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgin, Erhan Çoban, Melihcan Ateş, Cem Cander. Hepsine selam eder Müslüm Gürses. Gönül nikahı şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar dilerim sana da Murat abi. Ben Hüseyin Can Padır, sağ ol Hüseyin Can kardeşim benim. Murat abim öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Abi senin aracınınla değerli ve kıymetli olan abi ve dostlarım Hüseyin Can Padır, Agosi, Özkan Demirbaş, Cem Candeğer, Anıl Teker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem, Çolak Çivi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayın, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. Padır. Hüseyin Can Padır. Biz ne diyoruz Hüseyin? Patır. Yo patır demiyoruz. Padır yazıyor. Ya Hüseyin Can. Kardeş mesajları yazan kardeş demiş ki abi sana zahmet. 3 akşamdır Hüseyin Patır olarak okuyorsunuz demiş kardeşimiz. Hüseyin bazen hani kelimeler söylüyor ya. Patır olabilir belki de okumuşumdur. Vallahi doğrudur Hüseyin'im kusura bakma. Ama biliyorsunuz kesinlikle zaten bilinçli bir şey söz konusu da olamaz. İnşallah bundan sonra padır. Evet neymiş padır dilimizi ona alıştıralım. Padır. Padir. Patır. Padir. Tamam. Hüseyin Can Padir yazıyor ama doğrudur inşallah. İ harfi var tamam. Bundan sonra inşallah Hüseyin Can Padir olarak okuruz Hüseyin'im. Selamünaleyküm kolay gelsin Murat abi ben Çamdibili Süleyman Gezer ne yapıyorsun Murat abi iyi misin sağ ol Süleyman'ım Allah razı olsun öncelikle aleyküm selam kardeşim benim sağ ol sana da koğuştaki tüm abi kardeşlere de sevgiler selamlar. Selamünaleyküm aleyküm selam ben T3B18'den Gediz'de Kubilay Kılıç dergahımızda bulunan başta köylü Murat Akta Recep Hakan Gökhan Turan Hüseyin Yusuf Turan Urcan Taşpınarlı Çamdibili Süleyman Gezer Mami Taşpınarlı Azercan selam Uys Oğuz Doğanlardan Yılmaz Aktaş Serdar Oğuz Murat Altuntaş Taner ve Sezer Karpuz ve başka kurumlarda olan Afyon 2.0'da bulunan Sarı Onur Usul Gündoğan Doğan Menemen 18'den Murat Öğüt T1'den kardeşim Süleyman Yıldız T2'den Baran Ataş Weber Akta Kıvanç Meşe T4'ten Mümin Doğan ve ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan Kader Birliği yaptım abi kardeşlerimiz Aksel Varol, DJ İbu Sil, Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil, Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadetler şimdilik zindanlardayız saraylarda görüşmek dileğimle. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Canımın içi bugün duyman gereken bir mesajın var. Çok güzel bir kalbim var gülmek sana çok yakışıyor sen en değerlimsin. Sen Allah'ın bana verdiği en değerli hediyesin. Yolun yolumdur derdin derdimdir sabrımız ikimizin. Allah seni başımdan ve yanımdan eksik etmesin seni çok seviyorum. Güllüden her şeyim oldun benim şarkısını sana armağan ediyorum. Selamünaleyküm lider ailesi aleyküm selam. Ben Erdoğan Aksakal Şakran'da yatan başta abi Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Murat Zengin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akar Bulut, Burhan Kaya, Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan, Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun inşallah ayrı geçen son bayram olur. Sizlere Edip Akbayram'dan aldırma gönül armağan olsun Rabbime emanet olun. Selamünaleyküm lider ailesi aleykümselam ben Emrecan Çiçek Şakran'da yatan başta abi Mücahit Aksakal Yusuf Aksakal Ramazan Keskin Murat Zengin Ahmet Çelik Yakup İrtak Yasin Akar Bulut Burhan Kaya Hayati Can Kaya Mehmet Can Turan ve Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun bayramınız mübarek olsun inşallah ayrı geçen son bayram olur sizlere Edip Akbayram'dan aldırma gönül şarkısı armağan olsun Rabbime emanet olun.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C 13 koğuştan Seymen Boy aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan dostum Mehmet Ali Tacar, Seyhan Şenler, Yaşar Savuç, Mustafa Savuç, Oski Kahraman, Taha Döven, Mızrak Şen, Ali Abay ve tüm dostlarıma

0: Selam olsun. Geceye not. Güzel şeyler büyük acılarla gelir, aldanma. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Esentepe'li Deniz Genç. Aynı farklı kurumlarda yatmakta olan abim ve kardeşim Mert Eko, Kahraman Doğuş'tan Ömer Ertaş dayım, Serçe, Serkan, İsmet, Kotan, Yaşar, Kasap, Yavuz, Tont, hepsine selam olsun. Gece not ya saraylar ya da zindanlar, azar bülbül ciğerparem armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Kadir Hüseyin Bozkurt, öncelikle değerli dayım Cebrail Aslan ve akabinde değerli abim ve kardeşlerim Bülent Aslan, Seymen Boy, Müslüm Doğanay, Enis İnce, Deniz Genç, Muhabbet, Yeni Gün, Aşkım, Çimen, Kan, Kapyaş, Cugi, Tokay, Azo, Anaç, Vedat, Ekin, Yaşar, Savuç ve C5 koğuşundaki dostum Onur Önder ve Hamza Murat'a selam olsun. Geceye not. Korku kimse ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Müslüm, bu mesajda sanki bir yanlışlıklar var. Hüseyin Bozkurt kardeşim, nasıl yazılmışsa öyle okudum ki en azından duyuyorsanız yanlışlıkların nerede olduğunu bilin diye. Size zahmet, ilgilenirseniz sevinirim. Bu arada Müslüm kardeşimin de bu Senur Çevik kardeş sana çok çok selam göndermiş. Bilgin olsun Müslüm Doğanay kardeşimin. Hüseyin kardeşim, Hüseyin Bozkurt kardeşim yanlıştı muhtemelen duymuşsundur. Sana zahmet, sizlere zahmet, ilgilenirseniz sevinirim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koşuna atmakta olan Mert Çulha. Mert Çulha'nın nişanlısıyım. Aleyküm selam kız kardeşim. Günlerimiz sensiz geçmiyor. Nefes alamıyorum dünyam. Az kaldı kavuşmamıza sevdiğim. Seni çok seviyorum. Allah'ımdan tek dileğim seninle en kısa zamanda kavuşmak. Güzel kokunu içime çekmek. Her zaman her koşulda seninleyim dünyam. Şakran T3C5 koşuna bulunan eşim nişanlı Mert Çulha radyo başına. Sevgilim evimizdeyim. İşten çıkıp gelecekmişsin gibi seni bekliyorum. Açık görüşümüz az kaldı. Sımsıkı sarılacağım. Kokunu, yanaklarını öpmeyi çok özledim. Arkadaşlar edinmene çok sevindim. Sesini duymak ilaç gibi geldi bana. Hayatımın anlamı düğünümüz olacak. En güzel günlerimiz gelecek. Bir tanem sabret. Allah sabredenlerin yanındadır. Bu günlerimiz geçecek. Ozan, hemen ses kayıtlarının sonunu da paylaşayım. Bir daha geri dönüşümüm olmasın. Mahcup olmayalım. Ozan yazar kardeşimle hemen ses kayıtlarını da dinleteyim.
1: Kurban olduğum ilk göz ağrımız. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun abim. İyi ki varsın. Nice yaşlara, nice bizli yıllara inşallah. Seni çok seven kız kardeşin Nazar yazar.
2: Nice mutlu yaşların olsun abim benim. Allah yokluğunu göstermesin. İlerideki doğum gününü beraber kutlama dileğiyle abim benim. Kuzenim Ömer Faruk Çiftçi.
3: Ozan'ım, kurban olduğum canımın içi. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Nice mutlu senelere. Rabbim dilerim Allah'tan bir dahaki yaşında hep birlikte doğum gününü kutlamayı nasip etsin. Kurban olduğum halam.
4: Selamun aleyküm, ben eski İzmir'den Furkan. Aslan teyzemin oğulları Özcan yazar, Ozan yazar. İnşallah bu kötü günlerin yerine güzel günler alacak. Sizi çok özledim. Ozan iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Özcan aynı şekilde seni de. İnşallah geleceğini sizi bekliyoruz. Çok seviyoruz. Bir tanesiniz. Teyzemin oğulları.
0: Evet Ozan, bu kadardı sevgili kardeşim. Şimdi de T2B18 koğuşundan Erdi Bilgiç kardeşim. Mesajlarım var. Gecenin ilerleyen saatine kadar paylaşacağım. Bilgin olsun. Karışık karışık aralarda mesajını paylaşacağım. T2B18 koğuşundan Erdi kardeşim radyo başından ayrılma. Şimdi bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın yenilenen ve yeni kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Takriben bir 15 dakika, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek.

Ulan ne acıdır sen varken sensizliği yaşamak. Unutmuşum, sen yokken ben beni. Kaybolmuşum kapkara gözlerde. Ya dön gel, ya dön gel, ya ölüm peşimde. Hadi çık gel, hadi çık gel gözü karam. Hadi dön gel, yürek yaram. Hadi, hadi çık gel.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş Kadir.

şekilde yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba, Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Koç Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere uygardan eden Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat, yamanlardan boştu. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 Koç'un olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptığım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namı Der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derlere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın Namı Der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün Namı Der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.

Öncelikle selamun aleyküm. Ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'un yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B5 Koğuş'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koğuş'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. Hicam ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi.

0: devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleykümselam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyükaydın, Naşlı. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet Ören, Başka Koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nart. Derdi abim Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Şeçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornovalı, Sezgin yani Dedo Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalıda bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak geceye bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak, değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuştan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost Ahmet.

Altunbaş Batuhan, Çinli Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Eres. Bütün abi dost kardeşlerime selam olsun. Adaletli güçlünün yanında olanın adaleti olmaz ve selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namıdar bütün. Kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun hep. Dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen. Her şeyi erteledim, erteleyemedim. Bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birlikleri yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovuyoz, Onur Önder Marko, Hasan Murat Azo Anaç, Ramazan Yıldırım Stili, Apo, Vedat Ekin, Özhan Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğanay, adı geçen abi ve kardeşlere ve dostlara selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kökeken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açık Göz, Kuzu, Özegöz. Tekide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır.

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım aslan abilerim. Türk Gencay Erzurumlu, Halindar Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar, Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azar Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin, Aylak yengemize de selam ediyorum.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Aralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaç Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylü, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Toroslu Aralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin, Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.

Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık. Evet, T2B18 koğuşunda kardeşimizin hemen mesajlarını paylaşalım. Erdi Bilgiç kardeşimizin bir kısım mesajını paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Aşakran. T2B18 koğuşundan Ufuk Polat. Aleykümselam Ufuk kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptığım can abim Erdi Bilgiç. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde dışarıda sevdiklerinle geçirmen dileğiyle, seni seven kardeşin Ufuk Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Aşakran. T2B18 koğuşundan Toroslu Apo Yeninci. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşumda bulunan can abim Erdi Bilgiç abim. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde dışarıda sevdiklerinle kutlaman dileğiyle, seni seven kardeşin Toroslu Apo. Murat abi, selamlarınız başım üstüne kardeşlerim. Aleykümselam. Hepinizin selam başım gözüm üstüne, öncelikle onu söyleyeyim. Murat abi, ben Ali Aşakran. T2B18 koğuşundan Ozan Dahan. Koğuşumda bulunan can abim Erdi Bilgiç abim. Doğum günün kutlu olsun inşallah. Rabbim bir dahaki doğum gününde dışarıda ailen, sevdiklerin ve kızınla kutlaman dileğiyle, seni seven Ozan Dahan. Murat abi, ben Ali Aşakran. T2B18 koğuşundan Yasin Uçar. Koğuşumda bulunan aslan abim Erdi Bilgiç abim. Doğum günün kutlu olsun nice özgür yıllarına. Abim benim Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Seni seven kardeşin Yasin Uçar. Murat abi, ben Ali Aşakran. T2B18 koğuşundan Yamanlardan Ömür Karakaş. Koğuşumda bulunan can abim Erdi Bilgiç abim. Doğum günün kutlu olsun Rabbim, bir dahaki doğum gününde dışarıda sevdiklerinle kutlaman dileğiyle, seni seven kardeşin Ömür Karakaş Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsam mutlu olurum abi. Erdi kardeşim, diğer mesajdan da inşallah süreç içerisinde.

ne paylaşacağım. Haberin olsun kardeşim benim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim şöyle. Selamünaleyküm Murat abim, Ayşe Keser, aleykümselam kardeşim. Selina Aktaş, Özlem Yüksekdağ, Nurcan Avcı, Gökçe Alena, B10'dan Melike Tekeli ve T1 A2 koşunu olan canım abim Ferhat Tekeli'ye voltalar kısa ve can dostlarıma gelsin. Melike Tekeli abim, beni merak etme, ben iyiyim. Saygılarımla Melike Tekeli. Menemen'de yatan gönlümün paşası hükümdarı Furkan Çubukçu, özlem sana hasret, sana sevgilim, çok özledim, tarifsiz bir özlem bu, seninle geçirdiğim her dakika her saniye film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor, bu karanlık günlerin illaki aydınlığa çıkan sabahı var, Allah yar ve Allah var, gam yok sevgilim, seni canı pahasına seven sevgilin Selinay. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu, bu selamım aynı toprağın hamuruyla yoğrulduğumuz, gölgesi üstümüzden eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu. Ağaç dalıyla insan kardeşiyle gürler, sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel, selam olsun o koca yüreklere, hasretle muhabbet ile sizi seven sayın kardeşiniz Velat Koyuncu. İyi yayınlar, ben Baran Koyuncu. Bu akşam selamın en içteni, özlemin en ağırını canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Abilerim, hayat bazen insanı ayrı düşürse de kardeşlik dediğin şey ne zamana yenilir ne de mesafe. Sizin oradaki güçlü duruşunuz burada bize güç ve umut oluyor. Yokluğunuz hissediliyor ama adınız geçtiğinde içimize yine gurur doluyor. Hasret ve özlemle kardeşiniz Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakıyor ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinde her karanlığı aşacaksın. Burada ismin geçtiğinde hasret büyüyor, umut ise daha da güçleniyor. Bugün sabır vakti kardeşim, yarın ise özgürlüğe kavuşup aynı sofrada gülümsemenin vakti olacak. Seni seven de özleyen Baran Koyuncu. Ali Aşakran kadın kapalı C9 koğuşunda yatan kraliçem Melahat Demir ve çok sevdiği koğuş arkadaşları için Enver Yılmaz'dan Mopsuhane şarkısını çalarsanız sevinirim. Seni çok geldi artık hiç kızmayacağım sana. Sana bol bol makyaj takımları alacağım. Şakran kadın kapalıda yatan can kızlarım Zeynep Sak, Sevcan Baran, Kamile Sayak, sizleri çok özledim. Zeynom, görüşe geleceğim mutlaka. Özleminiz büyük, kimseler yerimizi tutmuyor. Metin Işık'tan kadar çalarsanız sevinirim. Ablanız Gülçin her zaman arkanızda, yanınızdayım. Geçecek bu sıkıntılar kızlar, alacağım sizi oralardan. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Şakran kadın kapalı B1 koşulan biz Samiyet, Küleş, Deniz, Giz, Bebek, hem ailemiz hem de kendimiz sağlam, hem de çevremiz sağlam, her anlamda güçlüyüz. Sizin bizi yıkmaya gücünüz, yıkıldığımızı görme ömrünüz yetmez. Seda Sayan Tekir, yıkamazlar bizi, sağ olun. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı B1 koşulan ben Deniz, Giz, Bebek, değerli abilerim, değerli yengem, değerli tüm dostlarım, özgür günlerde buluşmak dileğiyle sizi seviyorum. Murat abim, bizim için Pusu Kuracaklar şarkısını çalarsan sevinirim. Üç nolu T tipi kapalı ceza B9 koğuşuna yatmakta olan Fevzican Karadeniz'e sevgilim, her şeyim, ailecek, seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz, aslan gibi dur arkanda, her zaman aslan gibi ailen var. Hepimiz cumartesi görüşü bekliyoruz, her şey yolunda, bizi merak etme, tek derdimiz seni özlemek. Herkesin sana çok selam var, Simbam dahil, seni çok seviyoruz, kocaman öpüyoruz, kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol. Ben üç nolu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Fevzican. Sağ ol kardeşim benim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan ve akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt, yani namı der Şeyto abi, balıkçı Özgün, derdi dostum Berşan Polat, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Emircan Altu, Umut Arslan, Uğur Koçak. Uğur Koçaçık. Doğru mu Fevzican? Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Senior Şahin, DJ Koray, Özmen Bixi, Özmen Bixi, Özkan Ahmet Acar. Bu değerli abi ve dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyuda çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olacaktır. Fevzican, sanki yanlışlıklar vardı.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen önce ondan Recep Yıldırım. Aleykümselam Recep kardeşim. Öncelikle aynı koğuştan

bulundum. Değerli abi kardeşlerim, Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, can dostum Serhat Çelik, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Mehmet Barış, Murat Baba, Mevlüt Kalender, Ali Efe Aydoğdu, Cihan Taze Fidan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır Efe, Emin Süs, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ayrıca Muhittin Orak ve Cesim Güneş abilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Benden bu derlere Ahmet Kaya, bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Rejo Yıldırım. Aleyküm selam kardeşlerim. Aynı kurumda bulunan abi dost kardeşlerim, başta can abim Serkan Öztürk, can dostum Ferdi Demir, Rafet Kale, Yıldızlı Muro, Furkan Çubukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim, Baydar Hasan, Burgun Yusuf, Yavuz, Antepli Mehmet Ali, Azat Atalay, Özgür Dikenova, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekici kardeşlere selam ve duayla asiller şımarmaz. Benden bu değerli insanlara Müslüm Gürses, haberimiz yok, armağan olsun. Ayrıca Burak Menderes, bilmiyorum duyuyor musun? Vallahi hakkını helal et sevgili kardeşim. Kafamız dolu, yorgun. Geçen gün bir tane yaşlı annemiz aradı. Dedi ki oğlum, Burak Menderes'in sana çok selamı var dedi. Burak Menderes'ten de dostlarına selamları varmış dedi. Burak kardeşim benim, kusurumuza bakma. Vallahi şimdi ismini zikrederken aklımıza geldi. Kafamız yorgun sevgili kardeşim. Hakkını helal et. İsimlerini unuttum kardeşlerim. Sizler de öyle ki, gönlümüzü az çok biliyorsunuz orada ve burada olmamıza rağmen bazen unutabiliyoruz. Kusurumuza bakmayın. Olur ki gönlünüze sakın ola. Murat abi tenezzül etmedi, ismimizi zikretmez ki öyle düşünmeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Ama yine de biz insanız, şaşarız, beşeriz. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Burak kardeşim vallahi 3 gün oldu, belki 4 gün oldu. Bir yaşlı teyzemiz aradı. Hakkını helal et kardeşim benim. Şimdi aklımıza geldi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John'dan Mehmet Barış. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Başta değerli abilerim, kardeşlerim, Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmarcı, Rejo Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Cihan Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe. Ayrıca demiş, tipinde yatan babam Hilmi, Barış amcam Mehmet Barış ve yeni Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya, dostum Orhan İşmarcı, derlilere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya, zor bela armağan olsun. Murat abi ben Menemen John'dan Rejo Yıldırım, Şakran Kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeş, başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar, Soner Barut, Bekir Güler, Özgür Soran'ın 40 yılda bir hatrı olur. Ben de hatrı sayılır dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2D4 Koç'tan Yavuz Bal. Aleyküm selam Yavuz kardeşim. Öncelikle beraber kader birliği yaptım. Mahalle çocuklarım Cumali Kurkutan, Çınar Deniz Kurt, Gökhan Aydın, Güvenç Uluçamlı, Mersin Pınarlı, Cem Bayır, Tunç Boy, Emrah Gül, İbrahim İlhan, Burak Çelik'te, Halit Yıldırım, Murat Paşalar, Hüseyin Akgül, son olarak canım kanım olan kardeşim Ferdi Bal'a selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğinde, özgür günlerde gelecek umut dolu yarınlara Yavuz Bal. Murat abim ben T2D4 Koç'tan Yavuz Bal. Aynı kurum ve kampüste bulunan benim için değerli ve kıymetli dost abilerim Serdal Özcan, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Hüseyin Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Serdal Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Abdullah Gezer, Zafer Mingan, Ahmet Kaya Karabağ, Boran Çiçek, Yener Mantu, Eren Özbeğendir, Cüneyt Gültekin'e selam eden, en kısa zamanda dostluk sofrasına görüşmek dileğiyle. Dertler kalıcı değildir, bugünlerde geçecek elbet Yavuz Bal. Murat abi ben T2D4 Koğuşu'ndan Yavuz Bal. Buradan senin aracılığınla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Kadir Ruhat Üstündağ, Serkan Otoker, Hamdin Güler, Tatar Berkan, Batur Çapa, Akan Ecerer, Said Faik Ölçen, Yılmaz ve Güneysak, Mustafa Çakır, Gökhan Ecellioğlu. Tüm bu canlara selam eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Giderse gençliğimizden, gider cesaretimizden asla Yavuz Bal. Ben Ballıkuyu'dan Zalo, Şakran T2'de yatmakta olan abimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Merhaba Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo, merhaba Zalo kardeşim. Çok değerlilerim, abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya ve değerli dostlarımıza selamlar olsun kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Zalo, değerli abimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yeşin, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Zindan Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Serin Cam, Şirin Can Polat, ismini sayamadım dostlara selam olsun, sizi seven kardeşiniz Zalo.
Murat abim ben Ayşegül Toroslu Ağrılı İbo'nun kardeşi. Öncelikle canımın canı abim Ağrılı İbo. Sonrasında canımdan olan abim Ağrılı Hakan Bayram.

Ve abimin can dostu Hakan Yavaş, hepsini Allah'a emanet ediyorum. Gönlüm özgür, sadece bedenim esir. Elbet bir gün bedenimde özgürlüğe kavuşacak. Sizi çok seviyorum. Yakında hep beraber olmak dileğiyle. Aslan gibisiniz. Ahmet Kaya'dan şiire, gazele, şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 Ayş Koç'tan İbrahim Bayram Namık Ertoroslu Ağrılı İvo. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Başta can dostlarım Hakan Yavaş Yanake 47 Ahmet Canalan Burhan Ormancı Belkolu Engin Kaya Bozo İbrahim Türeken Antep'te Ahmet Gezer Volkan Çakmak Yılmaz Ecellioğlu Abdi Çelik Erdi Taş İbrahim Dallı Recep Şenkür. Farklı kurumlarda ve koçlarda bulunan canım kanım Ağrılı Hakan Bayram dostum Çiko Gürkan kardeşim Oktay Özdemir Erdoğan Dikmenoğlu Adem Yavaş Müjdat Güçlü Ferhat Akan ismini yazamadım. Beni tanıyan tüm dostlarıma baki selamlar olsun. Ağrılı İbo. İbi mesajlarınız Ahmet Canalan kardeşim. Sonrasında Hakan Yavaş Burhan'ım. Mesajlarınızı muhtemelen duymuşsunuzdur. Kayıt mesajlarınızı muhtemelen duymuşsunuzdur. Selamünaleyküm Murat abi. T1 A3 koğuştan Hakan Yavaş yani namı der AK 47 aleyküm selam Hakan kardeşim. Başta kadar birliği yapmış olduğum Ahmet Canalan mahalle büyüğüm Can abim Burhan Ormancı. Toroslu Ağrılı İvo Daykola Engin Kaya Batuhan Özgür yani Bozo başta olmak üzere koğuş ve kurumlarda bulunan Harun Tarduş, Kürşat Yıldız, Emirhan Dinçer, Amrah Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Sardar Özcan, Ayhan Kılıç, Dörtnol'da bulunan Öz abim Adem Yavaş, Foça'da bulunan Muhittin Barış beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Hakan Yavaş namı der AK-47 der ki biz dosta selamı da yare sevdayı da biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim Hakan Yavaş yani namı der AK-47 Ahmet Canalan Toroslu Ağrılı Boday Kola Engin Kaya Batuhan Özgür yani Bozo Adem Yavaş Orhan Ormancı Muhammed Yıldırım Murat Çampak Harun Tarduş Ayhan Kılıç Doğukan Alkan Erdal Karataş Kürşat Yıldız Muhittin Barış Erdoğan Şahin Antepli Ahmet Gezer ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun Burhan Ormancı. Murat abim ben Dilara Şakran T1 A2 koğuşuna yatmakta olan aslanım Mehmet Demirkıran radyo başına. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun ben burada sensizli. Eşim için geceye ben de bir söz bırakmak istiyorum Murat abim. Hazreti Yusuf'u kuyuya... Hazreti Yusuf kuyu görmedi. Kuyu Hazreti Yusuf'u gördü. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A2 koğuşlan Mehmet Demirkıran. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Buradan senin aracınla dost abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Ben Örneköy'den ikizler bütün Roman çocuklarına selam olsun. Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Hüseyin Bakesen, Celal Maden, Keremcan Yeşil Işık, Umut Kan, Musa Aydoğan, Mesut Yür, Eşref Paşalı, Aliço, Görkem İlaslan, Kutsal Emir, Demirtaş Taner, Yeşildal Emre Ekine. Murat abi ben T1 A2 koğuşlan Mehmet Demirkıran. Fırat Timuçin, Kemal Şahin, Neco Portakal, Kadir Portakal. İlker Demirkıran, Emre Kaplan, Mehmet Ser, Orhan Alp İbiş, Doğukan, Bulut Nurullah, Yılmaz Emre, Emir Hüseyin Başak. Bu değerli dost abi kardeşlere bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak isterim. Kelepçeye vurulmayan eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Selamünaleyküm. Ben T3C5 koğuştan tahliye olan Diyarbakırlı Mehmet aleyküm selam. Öncelikle değerli abim Erhan Tan kardeşlerim Aksel, Atakan, Suat, Emir, Yusuf, Nazmi, Caner, Hüsnü, Domdom ve Aliço. İsmini okuyamadım tüm mahkumlara selam olsun. Özgür günlerde buluşmak üzere. Başkasının gölgesinde yaşayanlar güneşin batmasından korkarmış. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhan Tan yani ET. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, DJ İbo Sil, Atakan Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbo Cansayar, Emircan Ceylan, DJ Murat Çulhaya, DJ Mert Çulhaya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Sevdiğim ömrüm dediğini yapacağım, arabayla gelmeyeceğim aklın kalmasın. Annen ayarlamış, aramanı bekliyor, perşembe sımsıkı sarılmayı dört gözle bekliyorum. Sen benim yeryüzündeki tek limanımsın, huzurumsun, sana çok aşığım. Rabbime emanet ol, yüksel baltacıdan elbet şarkısı armağan olsun.

Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran T4B12 koğuşlan Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta abim Murat Akkaya, Rıdvan Kaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Mazlum Acat, Pitbull Gökhan, Muhammed Demirbaş, Bozyakalı Hasan Emre Yılmaz, Yunus Yöndemli, Mehmet Bulut, Eren Sever, Yiğit Dar Siper. Ve B18 yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz'a da selam olsun. Ahmet Kaya dost şarkısı armağan olsun. Ben T4B12 koğuşundan Mert Esen, T3A13 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen koğuşunda bulunan Mustafa Turan, Namıder, Mute Ali İmran, Korkmaz, Barış Ercan, Barış Kartalmış, Avni Şen, Ferhat Kızlı, Zaza, Kadir Akkıray, Abdullah Taştan, Berat Çalıkılıç, Sercan, Bülbül, Aykut Polat, Ömer, Elmas Taş, Emir, Rütbin, Serkan, Yıldız Tekin hepsine selam olsun benden. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefikcan yani Çapo. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başka kurumlarda bulunan başta öz abim Agitcan, Azat Yavuz Yıldızlı, Muro T2'den Yunus Akçakoca, T4-15'ten Özdayım Velat Yüce ve kurumunda Siraj Kahraman yani Pango Hakan Keser, koğuşumdan amcam Sakal Ahmet Dayım, Sado Çelik, T4'te oğlu Baran Çelik, Mustafa Başar, Grover, kardeşlerim Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz, Çimentepe sokaklarından Ramço'ya selam eder. Bu sözüm kardeşim Ramço'ya gelsin. Biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kim Vurdu'ya Gideceksin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. Çapo. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T3B3'ten Mustafa Başar, Namıder Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet Dayım, Sado Çelik, Aslanoğlu Baran Çelik, Baltazar Sato akabinde Beko Zengin, Sadun Şimşek, Çimen Tepeli sokaklardan Ramço, Kalenin Altın Çocuğu Şefikcan yani Çapo, Yunus Ziyak Urfalı, Güzeltepe'den kardeşim Baran Göl, Burhan Karademir, Kadir Burak Keser, Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe'ye selam ederim. Kum Saatinin Dibindeki Kumlar Olabiliriz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayat tesadüflerde, tesadüfler de Rabbimin emrindedir. Yıldız Silbe'den Çat Kapı tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar Grover. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Ayrancılar sokaklarından diyelim. Yunus Ziyanak, Namıder Urfalı. Aleykümselam Yunus kardeşim. Başka kurumlarda bulunan Aslan amcam İbrahim Boyatlı, Namıder Sansar İvo, Kimsesizlerin babası Mustafa Başar, Namıder Grover, Kader Birliği Yaptı Mahalle Çocuklarım, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Sadun Şimşek'e selam eder. Gece sözüm. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Bu şarkı Aslan amcam Sansar İvo'ya gelsin. Gökhan Donay'dan çalarsan sevinirim. Urfalı. B11 koğuşuna olan Betül Duran, Nurhayat Altay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Özlemek gerçekten ağır bir şeymiş. Ama yine de umut etmekten vazgeçmeyin. Her şeyin zamanı gelir, gün gelir. Bu günler sadece bir anı olur. Size sabır ve huzur diliyorum. B11 koşuna olan Betül Duran, Nurayet Altay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen hepinize selam. Rezervine küçük bir... Ablacığım okunacak yer değil bu mesajı. Selamünaleyküm abi, ben Ayvalık Açık'tan Hülya Ormanoğlu. Aleykümselam kız kardeşim. Dostum Rukiye Hayata ve Şakran Kadın Kapalı'da olan can dostum Şehriban Fidan ve Şule Cirit'e bin selam olsun. İhtiyacım var, şarkısını çalarsan sevinirim abim. Hayırlı yayınlar abi, ben Ayvalık Açık'tan Hülya Ormanoğlu. Benim için kıymetli olan Gizem Kara Kurt, Müslüm Gürses'e hücremde güneş doğmuyor şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim abim, iyi akşamlar. Ben İlayda Sarı kardeşim, Aleyna Bektaşoğlu. Aleyna, senin bu tahsin senden haber bekliyor. Evet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. İnsan sevdiği yanında olmayınca daha iyi anlıyormuş. Sesine hasret kalınca bir gülüşünü günlerce düşününce öğreniyormuş aşkın ne olduğunu. Pınar'ım, bu hayat bana birçok şey öğretti ama en güzel şey seni severken öğrendim. Senin yokluğun bile bana senden vazgeçmeyi öğretmedi. Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan, Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Sevmek sadece kavuşmak değilmiş. Bazen özlerken bile aynı sevgiyi taşıyabilmekmiş. Seninle konuşamadığım günlerde bile içimde sana ait bir mutluluk var. Çünkü insan gerçekten sevdi mi yokluk bile sevgisini eksiltmiyor Pınar'ım. Sen benim kalbime en güzel gelen şeysin. Hemen doğum günü mesajlarından da

birkaç tane daha okuyalım kardeşimizin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Şakran T218 koğuşundan Toros'ta Apo yenince. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumda bulunan Can abim, Erdi Bilgeç abim. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde dışarıda sevdiklerinle kutlaman dileğiyle seni seven kardeşin Toroslu Apo. Murat abi ben Ali Şakran T218 koğuşundan Ozan Dahan. Koğuşumda bulunan Can abim, Erdi Bilgeç abim. Doğum günün kutlu olsun inşallah. Rabbim bir dahaki doğum gününde dışarıda ailen, sevdiklerin ve kızınla kutlaman dileğiyle seni seven Ozan Dahan. Murat abi ben Ali Şakran T218 koğuşundan Ercan Küleş. Koğuşumda bulunan kader birliği yaptım. Canım abim Erdi Bilgiç. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Bir dahaki doğum gününde dışarıda ailen ile kutlaman dileğiyle seni seven kardeşin Ercan Küleş. Murat abi ben Ali Şakran T218 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Koğuşumda bulunan Aslan abim Erdi Bilgiç abim. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde dışarıda ailen ve sevdiklerinle kutlaman dileğiyle kendine iyi bak seni seven kardeşin Ömer Kaçmaz. Murat abi ben Ali Şakran T218 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Koğuşumda bulunan Aslan abim Erdi Bilgeç abim doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde dışarıda ailen ve sevdiklerinle kutlaman dileğiyle seni seven kardeşin Ömer Kaçmaz. Evet hemen şöyle bir bakalım. Mesaj daha okuyalım. Sayfam bir yeniliği. Selamünaleyküm Murat abi. T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koray Koldaş, derman alınca Hikmet, Ören Taylan, Ozan Emrullah, Ete, Serhat Akın, Hüseyin Büyük Aydın, Eko Birlik, Çınar Birlik, Beko, Halil İbrahim, İdem. Gece bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. T3B17'de yatmakta olan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç abim ve Ömer abime ve ismini saymadım tüm kardeşlerime, abilerime selamlarım Baki'dir. Selamünaleyküm Murat abi. T3C7'den ben derman alınca ve Cavit Sevinç. Aleykümselam kardeşlerim. Başlar reisim Sedat Alınca amcaların, Ferdi Alınca, Faruk Alınca, Ümit amcam ve Alınca ailesi. Berkay Alınca, Göksel Alınca, Alican Alınca, Sezgin Alınca, Boksör Çağrı Alınca, Muratcan, Yıldız tüm sakallı çocuklarına selam olsun. Gece bir söz. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Hayat cesurları sever. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Evet, kaldığımız yerden devam. Murat Avşakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Esen Keskin Dilara ile Serena Yılmaz'a gelsin bu şarkı. Bülent Yiğit'ten Sevmiştim, Sevdanın Çok Ötesinde. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli Canım Kocam. Sonsuz gibi gelen bekleyiş aslında aşkımızın derinliğini gösteriyor. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum ve senin için beklemek aşkımızı daha da anlamlı kılıyor. Seni çok seviyorum eşin. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli AVM'ye geldik. Merve'lerle çocuklarla alışveriş yapacağız. Akşam evde olurum. Ararsın aşkım. Ben Bayram Türkeli'nin derdisi Sevgi Türkeli. Sevdiğim yüzünü gördüm, sesini duydum, her ana şükrediyorum. Ayakta kalmam için en güzel sebebimsin. Kalbinden öpüyorum, hisset ve ben görene kadar benim ol, sana çok iyi bak, olur mu? Murat abi, biz Alican ve Sevgi Türkeli ailesi olarak en değerlimiz Bayram Türkeli'ye sesleniyoruz. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Senin gibi değerli olan emanetin için gözün arkada kalmasın. Beni büyüttüğün için sana minnettarım Aslan abim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, hasret kokulu sevgilim, iyiyiz biz. Çocuk hala annemde, daha almadım. Almayı da düşünmüyorum, anladın sen. Çok yoğun geçiyorum, mesajları geç yazabiliyorum. O yüzden Murat abinin suçu yok, geç okunuyor. Ben geç yazıyorum. Kurban olduğum adam seni çok özledim. Hasretim burnumda tütüyor. Ziyarete gelmek için gün sayıyorum. Doya doya o boynundan öpeceğim. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin aslan kocam savaşım. Savaş Aktaş, dünya üzerinde milyonlarca insan, milyonlarca şehir, binlerce hikaye var. Ama benim hikayem seninle başladı. Senin kalbinde son buldu. Sen benim için birisi değilsin. Sen benim her şeyimsin. En dipteyken, en zirvedeyken de daima seninle olacağım. Ömrümün geri kalanı Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teviş Ceviş Koğuş'tan Tamer. Ay aydın kader birliği yaptım can dostlarım, arkadaşlarıma hitaben Görkem Can Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmun Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydın ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydım. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçar, Hakan Kırımlı, Mithat Belgin, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve B8 koğuşuna ayrıca ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Murat abim, T3C3 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Tamer Ayaydın için Ceylan'dan Gelsene şarkısını çalarsan sevinirim. Bayram geliyor ama bizim onsuz ikinci bayramımız. Asıl o evimize gelince biz bayram yapacağız. Bir yanım eksik, bir yanım hasret, sabır ve özlemle güzel günlerin hayalini kuruyorum. Onu çok seviyorum. Canı sağ olsun, iyi olsun, yeter. Muhammed Aydın, canım eşim, seni güneşli günlerde iyi olmak için bekliyorum. Allah'ın izniyle ölene kadar seninleyim. Ben T1B15'ten Ercan Bali, kadın kapalı dayatmakta olan Emel radyo başına.

Emel'im seni kırdım belki ama bunu isteyerek bilerek yapmadığımdan emin olmanı isterim. İlk önce Vasim ablam olduğu için ve ablam da şu an cezaevinde olduğu için nikah işlemlerimiz gecikti. Bunun için beni suçlama lütfen. Bunu ben senden daha çok istiyorum ama şartlar bunu gerektirdi. Sadece nikah vaktimiz biraz uzadı ama en kısa zamanda hallolacak ve sana karşı olan mahcubiyetimi telafi etmiş olacağım. Seni sevdiğimi unutma ve benden başka kimseye inanma lütfen. Sadece bana inan çünkü tek yalan söylemeyen benim sana. Ben T5C41 Koğuş'tan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Naim Uludağ, Ömer Ürün, Mahsun Oğuz, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgül, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Can Neko, Hüseyin Tekeday. İsmini sayamadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Yazılanı yaşar, yakışanı yaparız elbet bir gün. Ben Ali Açık'tan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Tekeday ve ismini sayamadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran Açık cezaevindeki tüm dostlarıma, abilerime ve kapalıdaki tüm dostlara ve abilere izinli günlerden selam ediyorum. Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz. Özgürlük çiçeğimsin tüm abilerime, dostlarıma gelsin. 35,5. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Murat abim, Şakran Açık cezaevindeki tüm dostlarıma, abilerime ve kapalıdaki tüm dostlara, abilere izinli günlerden selam ederim. Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz, özgürlük çiçeğimsin tüm abilere, dostlara gelsin. 35,5. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, Şakran T3 Koğuş'una yatan Serdal Aykurt abim, nasılsın İmparator abim? Hayatımda sarsılmaz bir çınar ağacı abim var benim. Korktuğumda güven korkak tecrübeleriyle hayatıma... Şöyle diyelim. Benim korktuğumda güven kokan diyelim. Tecrübesiyle hayatımı ışık tutan en güvenli limanımdır. Abim var. Benim çok sevdiğim ve her zaman seveceğim. Murat abim ricamdır senden. Zinar Sozadar'dan Min Bir Yattekir şarkısı çalarsan sevinirim. Şakran T3 12'de bulunan Aslan Kocam Balçovalı Fatih'e sarı kızından bu zor günlerimiz bitecek sevgilim. Ve hatırladığımız zaman biz el ele neleri atlattık diyeceğiz ve o gün bu zor günlerin adına daha sıkı sarılacağım sana. Sana söz güzel gözlüm, seni çok sevdim hiç unutma aslanım, iyi ki iyi bak kendine. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen, bize sana gelsin. Biz çoğu şeyi yaşayamadık ama zamanı gelince en güzelini yaşayacağız inşallah paşam. En çok sana inanıyorum. Ben yaşlandım en sağlam, şöyle diyeyim, ben yaslandım en sağlam dağımsın. Şakran T3 12'de bulunan duruşuyla yüreğimi titreten sevdiğim Balçovalı Fatih'e güzel kızından, bakışıyla içimi eriten yârim, dünya dolu malım olsa neyleyim, sen yoksan yanımda. Yüreğimi mühürlemişim sevdanla, ben sende doydum aşka, sevdaya özledim yârim, bedenimi kara toprak sarsa da. Dilerim ruhum sende ölümsüzleşsin, kokunu çok özledim, dilerim en yakın zamanda kavuşuruz sevdiğim. Yıldız Silve, aşkın cehennem olsa sanma ki vazgeçerim şarkısını sana armağan olsun sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Seyran, aleykümselam kardeşim. Şakran T1 17 yatan Koğuş'un Selvi boylu yakışıklısı güzel gözlüm Çekdar Bakır'a selam olsun. Ayrıca Serhat'a selamlar. Çekdar'ım, sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Allah'a emanet ol Çekom. Çok seviliyorsun, çok özlendin Çekdar. Bir an önce gel de beni Galata Kulesi'ne götür be hain. Murat abi, Çekler için Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını çalarsan sevinirim. Ayrıca bütün Koğuş'a gelsin. İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Yalnız Apo tahliye olmuştu. Geçen hafta Apo'nun tahliye mesajını okuduk. Apo Kandemir'i. Bilmiyorum. Bunu da okuyalım. Murat abi, ben T1 17 Koğuş'tan Apo Kandemir, Koğuş'un adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim, Çekler Bakır, Ferhat Kurt, Mami, Subaşı Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Tumarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Deren, Ağdayı Taşkın, Eletoz ve farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi, Ekrem Birlik, İbo Akbaş, Mami Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Erişen ve Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Apo Kandemir ve Çekdar Bakır'ın Ekrem Birlik, İbo Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var.
Selamünaleyküm Murat abi. T2B16 koğuştan Samet Kırk Dişçioğlu namı der diyor. Aleykümselam Samet kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim ve dayım namı der Zalim Fro Fırat Padak Yaşar Akköse Aslan gibi dost bildiklerim Dibek başından Uğur'da. Namı der Lyon Yeni Çamlık'tan Emre Dağ Koçak. Yekta Çakar Veysel Tunç Aslan dayılarım Uzeyir Çorum. Aslan Kesel tüm T2'de yatan not olarak dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ahmet Kaya'dan dardayım şarkısı benden bu canlara armağan olsun. T2A7 Can Özdemir radyo başına. 29 gün kaldı dünyam. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum. Sesini duymak bile yetiyorken şimdi sana sarılacağım günü sayıyorum. Mesafeler geçecek biliyorum. Çünkü benim cennetim senin yanın kalbim. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 Koğuş'tan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım. Çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü, İsmet, Murat, Vatansever, Doğukan Erdoğan, Said Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz, Pesket, Azat, Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı, Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca hemen de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanların içinde insanlara hayır hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse seni çok özledim. Çok seviyorum hayatımın anlamı ben seni bir ömür koşulsuz beklerim sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sayım Sayım, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedi Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki el alem değil elli alem de gelse sen kendinden eminsen el alkışlar alem izler. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman Elçi, Sidar Deniz kardeşlerim, Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alfaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir ya içeridesindir ya da dışarıda. Ben o gün Özdemir kadın kapalıda olan gözümün bebeği olan giz bebeğim öyle bir devrim yarattın ki gönlüme ağırlaştırılmış müebbet oldun yüreğimde. Yüreğim zindan olmuş genç ömrümde bu zindanların kilidi bir tek senin elinde aslan yarime keskin aslanlar yakışmaz kafese armağandır. Ben o gün Özdemir nasılsın Murat abi kadın kapalıda olan gözümün bebeği giz bebeğim radyo başına. Sevdiğim her ne kadar zor günler geçirsem de iyi ki varsın. Çevremde çok silahlar patladı ama ben bir tek senin gözlerine vuruldum. Linetten Merse giz bebeğime armağan olsun. Sağ olasın o gün kardeşim. Çok şükür hep beraber yol alalım. Ben o gün Özdemir kadın kapalı B1'de olan gözümün bebeği giz bebeğim radyo başına. Bu aşkı bir gibidir. Gün geçtikçe yıllanır. Dünüm, bugünüm, her günüm aslan yarime Muti ile de sen armağan olsun ve değerli kardeşim Baran Yıldız'a kaplan ağlamaz babam armağan olsun. Ben Çamdibili Sarı Oğuz senin aracınla kıymetli dostlarıma selam ederim. Üçnoğlu'da yatan değerli kardeşlerim Burhanettin Kansı, Salih Yılmış, İkinoğlu'da yatan Serden Geçti ailesine, Birnoğlu'da yatan dostlarım Mevlanalı Dede, Muratcan Pek Gurur, Çağan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Celomen Kaleli, Hacıko, Fatih Boran derli abim Çamdibili Yasin Öztürk, çok değerli kardeşim Suç Ortam Nurullah Türkmen hepsine bin selam eder Ahmet Kaya Metis Önü şarkısı armağan olsun. Hemen doğum günü mesajlarımızın bir kısmını da okuyalım.

bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Şakran Teki. B18 Koğuş'tan Zülküf Balduk. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuş'umda bulunan kardeşim Erdi Bilgiç. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde özgür günleri ailen ile kutlaman dileğiyle seni seven abin Zülküf Balduk. Murat abi ben Ali Şakran Teki. B18 Koğuş'tan Barış Saltı. Koğuş'umda bulunan dostum Erdi Bilgiç. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde dışarıda ailen ile kutlaman dileğiyle seni seven dostum Barış Saltık. Murat abi ben Ali Şakran T2 B18 Koğuş'tan Hamdi

Baltacı, aleyküm selam kardeşlerim. Bulunan abim Erdi Bilgeç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailen ile kutlaman dileğiyle, seni seven kardeşin Hamdi Baltacı. Murat abi, ben Şakran T2 B18 koşulan Ali Rıza Gülseven. Koşumda bulunan aslan abim Erdi Bilgeç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde dışarıda ailen ile kutlamanı diliyorum. Seni seven kardeşin Ali Rıza Gülseven. Murat abi, ben Aliye Şakran T2B18 koşulan Mehmet Ali Erbil. Koşumda bulunan aslan abim Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailenle kutlaman dileğimle, seni seven kardeşin Mehmet Ali Erbil. Hemen şöyle bir toparlayalım mesajlarımızı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koşulan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Denizaltın, Kutbettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat, Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşilurtlu, Direş Batkan ve aynı kurum A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki, ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dosya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, benden bu derlere Kome Sebra'dan Dıldarım Şarkısı Arman olsun. Ben hemen C4 koşulan İsmail Bulu. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12'den Özgürlük Koğuş'tan Ünal Akyıldız. Aleykümselam Ünal kardeşim. Başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Namı Der, Timsah Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Fatih Kömürcü, Tolga Cem, Ayna Derli Büyüklerim, Yusuf Demirkan, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Resne, Nurullah Akın, Gültepeli Koti, Volkan Dilli, Enes Gülten, bu hayatta kendine yaslanan dik görür, Azer Bülden, Üzülmedim şarkısı dostlarıma armağan olsun. Murat abi, ben İkinoğlu A12 koşulan Ünal Akyıldız, başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Özdur, Erkan Erben, Adem Kaya, Emirhan Yiğit, Cem Altunbay, Eyüp Kajik, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal, tüm şerefli yatan ağabeylerime, kardeşlerime selam ederim. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12 koşulan Doğan Kurt Namı Der, Nijya, aleykümselam Doğan kardeşim, can dostlarım Hüseyin Belge Namı Der, Cadde Ünal Akyıldız, Menemen Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Cevat Çalka, ben Doğan Kurt yani Nijya, değerli ailem Ruhat Üstündağ sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, Ünal Akyıldız'a ve Hüseyin Belge'ye Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zaza. Aleykümselam kardeşlerim. Üçnoğlu B14 koğuşundan derli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selam olsun. Murat abi, ben Japon. Kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler, selamlar. Murat abi, ben Furkan. Çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler, selamlar. Ben Nakit Murat abi, Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına, arkadaşlarına sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Murat abi, Şakran Üçnoğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az daha sabır iki gözüm. Özgürlük yakındır. Tosicen kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargaları sürüyle kartallar yalnız uçarım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben TGC 14'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Ömer Vurur, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin Önerge, İbrahim Irmak, Emre Savur, İbrahim Bilim, Ali İbrahim ve Resul Doğan kardeşlerimin dostları Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde ve Mehmet Çekici'ye selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir almaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben TGC 14'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Gökhan Karaslan, Karasaloğlu, Ömer Vurur, Buğra Uğurlu ve diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin, Kadir Şahin, Sedat Ocakçı, kardeşim Orhan Kaya, Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak ümidiyle, unutmayın ki kulun kaderini kulun kalemi yazamaz. Çaba bizim hüküm Allah'ındır ve selam. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben T1B3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için değerli olan Armağan Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaş Telen,
Muhammed Koç'u

Cihat Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir, Eletoz yani Tonom, Menderes Öztürk, Serhat, Aziz, Mertşen, Murat Akgün, Ramazan, Çetin, Sedat, Başarır. Bu canlara baki selamlar olsun. Bugün çalan tüm şarkılar Arman ve Umut Eletoz ve Muhammed Koç Yiğit'e armağan olsun. Biz Sevir, Böğüş Koğuş'tan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Arman ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'ı Harun Tardış, Fırat Öztaş, Deren Salih Yılmış, Kurtuluş Çakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullu Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada, bu canlara baki selamlar olsun, adayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ahmet Şakar. Buradan sizin aracılığınızla Şakran 2 Nolda yatmakta olan değerli Serdar Koyunca sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle seni seven sayan Ahmet Şakar. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyuncu'ya armağan olsun. Ben Ferit Yılmaz, Şakran 2 Nolu'da yatmakta olan değerli Serdar Koyunca sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle seni seven sayan Ferit Yılmaz. Şimdi kayıt mesajlarımızın son bölümünü hemen paylaşacağım. Sonra WhatsApp'tan son mesajlarımızı paylaşıp SMS'te kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Evet, bir şarkı sonrası son kayıt mesajlarımız kardeşlerimiz.

Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım dostlarım. Gediz'in Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahtar. Bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamun aleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta can parçam Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş Savaşka, Beşi Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Benim için derdi olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baber Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu derdi dostlara canseverden benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını.

Aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Canpak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert, Sen Seçer, Roşat Demir, Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İvo, Koç Aşk'ta yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abim Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk, Polat Karşıyakalı, Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emin. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayak kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Halilnar, İki Gözüm Selçuk, Polat Derli abim, Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emmi yani Emrah Timur, Mert Şen Seçer, Bornavalı Sezgin Yardımcı abim Ferhat Akgül, Vedat Emrah Duman kardeşler, can kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Ahmet Cintan ve Gültepe'li dayım Rus Çiko'ya selam ederim. Ayrıca A14 koş.

Aksak, Antalya, S tipinde yatmakta olan çatlı dostum Furkan Balyoz, İstanbul Maltepe, L tipinde yatan Can abim Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat Akgül, aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han Toprak, Bornavalı Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Mizgin.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK47, aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım Can abim, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı İbo Daykolu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, Kardeş Koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür.

0: Bozoköylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erditaş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım, Olan Ağrılı, Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3 koğuşundan gümüş balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuz Er, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, namı der Balina. Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Sedat Bulut. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim. Gümüş balalı Murat Erez, namı der Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk... Dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan, Erditaş, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdüçelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, namı der Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

C16 koşulan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder, bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur, Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz, bu derlere sevinçekten üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan, Demir Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşlan Murat Erez, Namıder, Gümüşbalalı, Balina, aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim, başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder, AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, Namıder Ağralı, İbo, Yusuf Pasul, Namıder Tavşan, Zonguldaklı, Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüşbalalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez, büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uskenan, Bırçakçı, Sabri Kan Demir, Taşkın Elef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran, Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki, şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, aleykümselam.

0: Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Lamıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez, Lamıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmut Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, Namıder Balina, Dersimli Ekin, Volkan Çakmak, Tosu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Evet, kayıt mesajlarımızı da sonlandırdık. Ahmet Kaya'dan Yakamoz şarkısı. T1B14 koğuşuna yatmakta olan koğuş sorumlusu Yalçın Öztanık, Sedat Elmas ve kardeşleri Kadir, Asaf, Erdemir ve tüm koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Hemen doğum günü mesajlarımızı da paylaşalım kardeşimizin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Aşakran T2B18 koğuşundan Özdemir Kocaman. Aleyküm selam Özdemir kardeşim. Koğuşumda bulunan kardeşim Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailenle kutlaman dileğiyle. Seni seven Özdemir Kocaman. Murat abi, ben Şakran T2B18 koğuşundan Barış Uzunoğlu. Koğuşumda bulunan Aslan abi Merdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailenle kutlaman dileğiyle. Seni seven kardeşim Barış Uzunoğlu. Murat abi, ben Şakran T2B18 koğuşun hızlı meydancısı Kedi Mehmet. Koğuşumda bulunan Aslan kardeşim Merdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailen ve sevdiklerinle kutlaman dileğiyle. Seni seven Aslan abin Kedi Mehmet. Ben Şakran T2B18 koğuşundan Eyüp Toraman. Koğuşumda bulunan Aslan abi Merdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailenle kutlamanı nasip etsin. Seni seven kardeşin Eyüp Toraman. Murat abi, ben Ali Aşakran T2B18 koğuşundan Musa Akkaya. Koğuşumda bulunan Aslan abi Merdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailenle kutlaman dileğimle. Seni seven kardeşin Musa Akkaya. Hemen bir ses kaydı var, onu da dinleteyim kardeşimize. Bir daha geri dönüşümüz olmasın. Hemen şunu açalım. Evet.
1: İyi akşamlar Murat abi.
0: İyi akşamlar kız kardeşim. Niye böyle oldu? Erdi. Bir dakika Erdi. Erdi. Niye böyle yaptı bu ses? Bir daha dinletelim. Bu monitörde niye sıkıntı var arkadaşlar? Bak, hele şu işe bakayım.

0: Şunu bir ayarlayayım var dedi. Bir daha geri dönüşüm olmasın dedik. Evet. Niye böyle yaptı bu? Erdi birazdan dinleteyim bunu, olur mu? Bir dakika şöyle bir yapalım bunu. Şuraya hemen halledelim. Aktarma yapayım monitöre. Hemen. Dur şimdi dinletiyorum. Tamam, ayarlamış olduk. Evet.
1: İyi akşamlar Murat abi. Ali Yaşakran T2B18 koğuşundan yatmakta olan babam Erdi Bilgiç, bugün doğum günüm babacığım. Özgür günlerde beraber geçireceğimiz nice mutlu senelerimiz olacak inşallah babacığım. Sen hiç üzülme, biz burada iyiyiz, sen iyi ol, biz de iyi oluruz. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum.
0: Evet, ses kaydında dinlettik kardeşimizi. Son mesajını da okuyayım Erdi kardeşim. Murat abi, ben Aliye Şakran T2B18 koğuştan Barış Tanyıldız. Koğuşumda bulunan aslan abim Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailenle kutlaman dileğiyle, seni seven kardeşim Barış Tanyıldız. Murat abi, ben Aliye Şakran T2B18 koğuştan İsmail Bilgiç. Anne bir baba bir. Aslan abim Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü beraber özgür günlerde kutlamayı nasip eylesin. Seni seven kardeşin İsmail Bilgiç. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Sertan Yılmaz. Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününü beraberce özgür günlerde kutlamak dileğiyle, seni seven dostun Sertan Yılmaz. Ahmet Kaya doğum günü şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm B18'deki abi ve kardeşlerime armağan olsun. Erdi kardeşim, operatörde varsa bilmem ama burada olanları hepsini paylaştım. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Değerli ve kıymetli kardeşim Ufuk Soylu ve Doğu Kenan oğlu, sizi çok özlediğimi bilmenizi isterim. Yanmaya doymadım Uygar Doğan Eden. Bu şarkı, bu ismi geçen delikanlı yüreklere, kardeşlerime Kosovalı Fırat'tan armağan olsun. Sağ ol Fırat kardeşim. Güzel kalpli annem Pınar Sönmez, seni çok seviyorum ve özlüyorum. Kader arkadaşları Reyhan, Cemile, Pınar, Aleyna, Gaye, Özlem, Elvan, Gizem için ve doğum günü olan Figen Demir'e gelsin. Doğum günün kutlu olsun. Gökhan Namlı'dan gözüne baka baka seni çok seven kızın Aleyna. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, bugün aramanı çok bekledim ama imkanın olmadı sanırım. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim, iyi ki girdin hayatıma, iyi ki gözlerim gözlerine denk geldi. Seni bana nasip eden Rabbime şükürler olsun. Bir daha dünyaya gelme şansım olsaydı tek isteğim seni daha erken bulup daha uzun süre sevmek olurdu. Nice beraber senelere, aşkım seni çok seviyorum, ne olursa olsun seni beklediğimi unutma, her şeyim, ara beni ilk fırsatta. Ben C15'ten İkra Alcalı, Murat abi geceye bir söz bırakıyorum. Bir dilek tutsaydım seni bırakmam, kimse beklemesin. Değerli ablam Ayzen Akbayırlı, can dostlarım Bahriye Günay, Sultan Kalkan, Gizem Kanlı, Nergis Özdemir, Nigar Tur, Esin Toylan, Gökhan Ergül ve kıymetlisi Gülsüm Ergül. Yanlışlıklar var hep. Bu kardeşimiz ne yapmış biliyor musunuz? Mesela sizleri çok seviyorum diyeceğine SS yani 3 harften birleştirmiş. ÇK'yi koymuş. 3 harfi yapmış. Yani böyle yazmış bu kardeşimiz. Şimdi okuduğumuzda da ismini zikrettiğimiz kardeşlerimiz de diyecek ki Murat kardeşimiz niye böyle okuyor? Halbuki bilmiyorlar nasıl yazdığını. Biz de yazdığı gibi okumaya çalışıyoruz. Yani harften kısaltmaya kalkmış. Yani harften artık ne diyeyim size, anlayın kardeşlerim ya. Sonra kardeşlerim diyecek ki Murat kardeşimiz niye böyle okuyor mesajı, ki diyeceksiniz yani. Diyorsunuz da haklısınız ama emin olun bendeki hiçbir şey yok. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1C7'de bulunan Serhat Aydın, Mehmet Latif Ökmen, Hamza Ayba, Çetin Ayba, Talipcan Aslan, Fero Turgay, Murat Yakuter, İdris Hasliman, Namıder, Yol Yemez, hepinize bin selam olsun. Özgür dolu yarınlara. Murat abi, ben Sebo Salman, iyi yayınlar. Osman Tunç birader armağan olsun. Aleykümselam Sebo. Murat patron yazmışsın, pas geçtik, biz çalışanız. Eyvallah yine de. Aslandayım, seni çok özledim. Sen benim her şeyimsin. Seninle gurur duyuyorum. Sen benim sırtımı yasladığım kocaman bir dağsın. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Seni çok seviyorum. İyi ki bayramını şimdiden kutluyorum. Ellerinden öpüyorum dayım. Ahmet dayımın da ellerinden öpüyorum. Yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayımız Savaş Aktaş, bayramını kutlar, ellerinden öperiz. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Ahmet dayımızın da ellerinden öperiz. Bayrakta, sancakta sen de sensin. Seni çok seven yeğenlerin Hakkı, Kemal, Eyüp, Furkan, Ayhan, Serhandi, Ogi, Azat. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Gökhan Karacan. Başta kardeşim Deniz Akan olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Doğan Koç, Tugay Kinay, Muharrem Erciyes, Seyitan Balcı, Devran Koçam, Boğaziçi'nden Şiko, hepsine selam olsun. Başta abim Deniz Akan olmak üzere T3-C4 koğuşumuzun adaletini sağlayan Doğan Koç, Tugay Kinay, Hamam Sokağı, Muharrem Erciyes, Seyitan Balcı, Devran Koçam, Boğaziçi'nden Şiko, hepsine selam olsun. Berat Akan Apocan'dan. Şakran T2-C8 koğuşunu atan canım kardeşim Birhat Bayhan ve Efecan Yılmaz, birbirinize emanetsiniz. Ablam kendinize çok iyi bakın, bu karanlık günler bitecek, nasıl olsa o güneş bize de doğacak. En yakın zamanda Birhat'ım, çok seviyorum seni canımız. Buram'ın Sabret Mahkum şarkısını çalarsanız sevinirim, sizlere gelsin. Birhat'ım Allah'a emanet olun. Murat abi ben Gülben Yatmaz, benim iki nolda yatan iki gözüm Azat Yatmaz radyo başına. Kurban olduğum seni değil, 3 sene seni bir ömür beklerim. Seni canımdan çok seviyorum. Sen benim her bir şeyimsin, bunu unutma. Para günü yanındayım. Murat para yazmış. Pazar günü mü acaba? Yanındayım Murat abi. Azat'ın sana çok selamı var. Murat abi, Azat Yatmaz ve Gülben Yatmaz için hece herdem oy günüm çalarsan çok sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim. Azat Yatmaz kardeşim, aleyküm selam. Sağ olasın. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Ben Aysel Fazlıoğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B10 koğuşuna selamlar. Başta annem Ayşe Keser olmak üzere ablam Selin Aktaş, Yersu Gökçe Tosun, Özlem Aydın, Nursen Avcı ve Melike Tekeli. Sevgilerimi gönderiyorum. Umut hiçbir zaman bitmez. En karanlık gecenin ardında mutlaka güneş doğar. Güzel günler yakında. Sabır ve güçlü kalın. Moralinizi hiç kaybetmeyin. Seni çok seviyorum annem. Hemen sayfamı yenileyim. Selamımızı yenileyelim.

Ben Ayşem Fazlıoğlu. Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B10 koğuşuna selamlar. Başta annem Ayşe Keser olmak üzere ablam Selin Aktaş, Yersu Gökçe Tosun, Özlem Aydın, Nursen Avcı, Melike Tekeli ve sevgilerimi gönderiyorum. Umut hiçbir zaman bitmez. En karanlık gecenin ardında mutlaka güneş doğar. Güzel günler. Yakında sabır ve güçlü kalın. Moralinizi hiç kaybetmeyin. Seni çok seviyorum annem. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım, bir insanın hayatına bu kadar işlemesi normal mi bilmiyorum ama sen artık benim için bir sevdiğim kadın değilsin. Sen aklım sustuğunda bile içimde konuşmaya devam eden tek şeysin. Bazen geceleri durup sadece seni düşünüyorum ve o an anlıyorum. Ben bu dünyada en çok sana aitim çünkü kimse kalbime senin dokunduğun yerden dokunamadı. Kimse bakışıyla içimdeki fırtına çıkarıp sonra aynı anda huzur vermedi. Kimse bana sevgi senin gibi hissettirmedi aşkım. Şakran Kadın Kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım Sakine, Şahin, Mesude, Çopuroğlu, Ebru, Özuyanık, Safiye Kaplan, Aycan, Kabayel, Nazar, Sade, Salih Ecellioğlu, Semra, Erol, Ece, Taylan, Peküven, B1 koğuşuna bütün herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Ben Çiçek Çavuş sizi çok seviyorum. Allah'ım bir an önce sizi bize sevenlerinize kavuştursun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Abi benden arkadaşlarıma roman havası. Yıkamazlar bizi, çalar mısın sana zahmet. Aleyküm selam, sağ ol kardeşim benim. Sağ ol Sakine kardeşim size de. Murat abi Kadın Kapalı B1'den Kuru Çaylı Gülşah Kır. Aynı koğuşu paylaştım B1 gençlerinden Narlı Dereli, Ece, Nayman, Birsen, Kandemir, Bergamalı, Sedef Demir, Sevim Küreş, Şahla Bineker, Merve Yeşilova geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Dünle bugün arasında kavga çıkarsa biz de yarını yaşarız. Kibariyeden deli gönlüm çalarsan sevinirim. Sayfamızı bir kez daha yenileyim. Murat abi ben B1'den Deniz Giz Bebek gece bir söz bırakıyorum. Kelepçesini astım öfkemin dedim artık serbestsin. Uzi unuttum çalarsan sevinirim. Abim Allah'a emanetsin. Sağ ol kız kardeşim sizler de. Murat abim kolay gelsin. Bence 14'ten Ezel Özalp sağ olasın Ezo kardeşim. Benim kıymetlilerim Ruşen Akyıldız, Arzu Kaya, Sıla Keser, Funda, Hülya Bayraklı, Nazan, Demirhan, Güler, Demirkıran gece bir söz. Keşkeler size yakışır. Neyseler bize. Unutmayın. Murat abim. Ruşen ablam için lan kardeş çalar mısın? Bu mesaj benden Aslan abim Mikey Alican'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki yaşında dışarıda olman. Dileli Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını armağan ediyorum. Daha özgür günlerde hep birlikte not kardeşin Gizem. Murat abi ben Menemen'den İsmail. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan her şeyim, bir tanem eşim Yağmur'um. Seni çok seviyorum. Beklemek cehennemdir ama ben seni seninle mutluluğa yürümek için bekliyorum. Can parçam seni seven İsmail'in. T4 Çağatay'a Zeynep'ten yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize olan aşkımızdan daha büyük değil. Murat abi Kadın Kapalı C5 koğuşundan Asil Güzel Havva Ünal, T3C8 olan Asil sevgilim İbrahim Akar radyo başına. Şimdi mesajı yazan kim? Havva kardeşimiz mi? İbo kardeşimiz mi? Ben onu anlamadım. Ne yazmışlar? Kadın Kapalı, Havva kardeşimiz yazmış. Vallahi Havva kardeşim karışık yazmışlar başını. Anca toparlayabilir. Neyse sevgilim İbrahim Akar radyo başına. Mektubunu aldım ben de sana yazdım. Seni gördüğüm günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Öyle bir geldin ki hayatıma, gidenlere teşekkür ettim. Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor şarkısını sana armağan ediyorum. Murat abi ben Nazar Şakran Kapalı Kadın B8 koğuşuna yatmakta olan Burcu Cepsen, Tülay Demir canlarım sizi çok seviyorum. Herkesin size çok selamı var. Kendinizi hiç üzmeyin. Allah büyük. İnşallah en kısa zamanda yanımızdasınız. Sizleri seviyorum. Ben Gamze Yorulmaz abim iyi yayınlar. Birini o kadar çok özlersiniz ki koca şehrin yerini değiştirseniz gelir. Foça Cezaevi. H8 Bora Gündoğdu'ya selam ve özlemle. Ebru Günde seni seviyorum. Çalar mısınız? Seni hep bekleyecek olan İG saygılarımla. T3B18 Burak Demirel radyo başına. Hayatım mesajımı duyarsan ara beni. Ben Gültepe'den Zümre, T1B8'den Veli Çelenk. Sevgilim, hasretim çok özledim seni. Sana kalbimi açabilseydim her köşesinde senin olduğunu görürdün. Her an aklımdasın. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım.
Murat Bingöl abim, ben Şakran T1 Koç'tan Sarsılmaz Ensari Altınışık. Başta olmak üzere ağdayım Taşkın Ereptoz, abilerim Keko Fırat Öztaş Delen, Yasin Akça, Yılmaz Sak, Güney Sak, Reber Hacıoğlu, Ramazan Çetin, Tuncer Elçi, kardeşlerim Bilal Çetin, Zübeyir Oğuz, Murat Akgül, Polat Yalçın, Ahmet Altunbaş. Bu isimlerini saydım abi, kardeşlerime bin selam olsun. Geceye bir söz, eğilseydik basamak dik durursan, şöyle diyelim, eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Bir dik duruş uğruna bir ömür feda olsun. Ben T1 B3 Koğuş'tan yarım gelmiş Ensari kardeşim bu mesajın. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben T3A20 Koğuş'tan Berkan Batur. Aleyküm selam Tatar kardeşim. Sağ ol Tatarım. 3 Nolu'da olan dostum Ahmet Uygunar radyo başına. Mektubunu aldım. Yazdıkların beni çok mutlu etti. Emre'yi aradım. Mahkemeni öğrendim. Mahkemen atmış vardır. Bunda da bir hayır. Ben yarın açığa çıkıyorum. Emre'den paslaşırız. Bu arada bu hayatta her neye karar verirsen dostun olarak her zaman yanındayım. Bunu sakın unutma. Gözlerinden öpüyorum. İjandan biz kötüyüz. Aynen şarkısı benden dostuma armağan olsun. Seni seven dostun Tatar Berkan Batur. Ben T3A20 Koğuş'tan Berkan Batur. Bir Nolu B10 Koğuş'unda olan Ufuk Soylu ve ortamına selam olsun dostum. Berk Görgülü senin de gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Uşak E tipinde olan abim Umut Tarık Kurnaz ve Çamdibili kansere altı da çocuklarına selam olsun. Eğer fırtına çıkınca yolcular gemi terk etmiş olsalardı kimse okyanusu geçemezdi. İstek şarkı Ahmet Kaya. Kafama sıkar giderim. Senin de gecen güzel olsun Can abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur. Sağ ol Tatar, gözün aydın. İnşallah yarın selametle çıkarsın. Canerim selamını aldım Nihat kardeşim. Nihat, Sait Faik Ölçen, Hakan, Ecerel, Çapa. Hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun. Ben Aydın'dan Sabri Kulaksız, Namı Der Pala, sıradaki tüm şarkılar Can dostum Fırat Özışık ve kardeşleri Fatih Azat Özışık, Fırat Çelenk kardeşi, Veli Ogün, Özdemir Oğuz Toluk, Mahmut Tütüncü, Fırat Coşkun, Engin Canberen, Yılmaz Güney Sak kardeşler, Mert Eko Kahraman kardeşler ve Koğuş'un fenomeni Celomen'e gelsin. Murat Bey öncelikle iyi ki varsınız. Şakran Kadın Kapalı B1 Koş

Şan Ayla ben. Yine şakrantıya ki C1'de yatmakta olan can eşim Berk Tuncay radyo başına. Sana olan özlemimin tarifi yok. Hasretle mahkeme ve tahliyemizi kavuşmayı bekliyorum. Her daim dualarımdasın.

Ki sana anlatamam. Bir an önce yanıma gelmen, günlerce seninle oturup dertleşmeyi istiyorum sevdiğim. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Efe Şükrü Ünal, T1B9'da yatan Deniz Atay kardeşime ve tüm koğuştakilere selam olsun. Seni çok özledim kardeşim, dostum dostum şarkısı sana armağan ediyorum. Sen aslansın, dört duvara sığmazsın. Murat Bey kolay gelsin. Ben İG, İzmir Foça cezaevinde olan Bora Gündoğdu'ya çok sevgilerimi, özlemimi söylemek istiyorum. Sabredenlerdir güzel günler diyorum ve Evru Gündeş'ten seni seviyorum. Armağan olsun. Deniz Biricik, seni seven baban, annem ve bütün ailen arkanda paşam. En kısa zamanda kavuşmak üzere aslan parçası. Murat abi ben Nuran Gökçen. Çok değerlim Sait Faik Ölçen, yani canım Nihat'ıma sesleniyorum. En son benden aldığın mektupta sana bir şey sormuştum. O doğru mu? Evet ya da hayır olarak bana yarın cevap vermeni bekliyorum. Ben kendi bildiğime inanacağım zaten ama cevabı merak ediyorum yine de. Ayrıca ben de değerli olduğunu unutma. Her zamanki gibi dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Sana güveniyorum ve inanıyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum Murat abim. Sağ ol Nuran kardeşim. Ben T3A20 koğuştan Selahattin Ecerel. Murat abi kadın kapalı dolan Güzel'in Derya çadırlı radyo başına. Derya belki güler, belki güller alıp gelemiyorum kapına. Yan yana olamasak da göz göze bakamasak da arkamızda telli duvarlar olsa da bu kalpte senden başkası olmayacak unutma. Murat abi senden isteğim Derya'ma Metin Işık'tan Deli Olurum çalarsan sevinirim. Ayrıca gece dostum Tatar Berkan Bağtürk ile beraber bir söz bırakmak isteriz. İyi geçinmek hiç kimsenin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Sıradaki şarkı dostum Berkan Bağtürk'e armağan olsun. Ben Selahattin Ecerel. Deniz Biricik, seni seven baban, annen ve bütün ailen arkanda paşam. En kısa zamanda kavuşmak üzere aslan parçası. Şakran T1C13 koğuşuna yatmakta olan Efe Yakışır. Ben Yaren. Canım seni çok özledim aslanım. Bayramın mübarek olsun. Benim umudum hiç bitmedi Efem. En kısa zamanda yanımda olman dileğiyle Allah'a emanet ol. Sen olmayınca armağan olsun. Ben Şakran T1B12 koğuşundan tahliye olan Yusuf Pinik. Tüm abilerime, kardeşlerime çok çok selam ederim. Allah en kısa zamanda ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Bu gece bir de benden söz bırakmak istiyorum. Vefa ağır bir yüktür, her yürek taşıyamaz. Aklımda, kalbimdesiniz. T3C5 koğuşuna yatan İbo Sil. Ben Osman Pehlivan. Selamünaleyküm kardeşim. Seviyorsun, kendine çok iyi bak. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Farklı kurumlarda yatan yeğenim Kadir Pehlivan ve tüm kardeşlerim, dostlarıma selam olsun. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun inşallah. T2'de yatan Bünyamin'im. Her şeyim. Seni çok özledim. Kurban oldum. Nefesim. Hangi hakim anlatayım o sert bakışın altında yatan o kocam merhameti? Sen söyle sevdiğim, seni çok ama çok seviyorum. Sen ömrümün sonuna kadar seveceğim ve ne olursa olsun bekleyeceğim nefesim. Deniz Biricik, ben baban, her zaman arkandayım, aslan parçası koçum benim. Bayraklı'dan Hakan Kaska, T2C7 koğuşuna yatan Hüseyin Ejder ve tüm mahkum arkadaşlar Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Hayırlı bayramlar. T3C5 koğuşuna yatan canım abim İvo Sil. Seni çok seviyorum. Şimdiden bayramın mübarek olsun. Ellerinden öperim. Allah'a emanet ol. Kurban olduğum kara gözlüm şarkısı sana armağan olsun. Murat abi ben T3A20 koğuşundan Gürkan Ecerel. Birin oldu olan kardeşim Ali Ecerel. Kadın kapalıda olan Saniye Ergin'e selam eder. Her ikisini de gözlerinden öperim. Geceye dostum Tatar Berkan Bağtürk ile beraber bir söz bırakmak isteriz. Hayat tek round değil. Yumruğu yiyip devrilsek de cesur ol, ayağa kalk ve ölümüne devam et. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Sıradaki şarkı dostum Berkan Bağtur'a armağan olsun. Ben Gürkan Ecerel. T2'de yatan oğlum Bünyamin'im. Yakışıklı oğlum nasılsın, iyi misin? Her zaman iyi oldu. Hepimiz seni kocaman öpüyoruz. Allah büyük, her gün dualarımdasın. Sabret, bu kötü günler geçecek. Allah'ın izniyle oğlum. Seyda Perinçek Berkfo şarkısı benden sana armağan olsun. Oğlum Allah'a emanet ol. Ben Ömer Yıldız, T1B9'da yatan Deniz Atay kardeşime ve tüm koğuşa selam olsun. Aslan kardeşim seni çok özledim. Yakın zamanda inşallah yanımızda olacaksın. Elbet bir gün.
Murat abi selamünaleyküm. Ben Ahmet Çul Hacik. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Şakran 2 nolu C7 koğuşuna yatan Aslan abim Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki abi

kardeşlere selam olsun. Başta Hüseyin Ejder abim olmak üzere İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum sabır ve dua ile. Ben T3A20 koğuşundan Berkan Batur. Altına arayan hisseder güçlü adamları ile zorluklar. Başta benimle aynı ortamı paylaşan abilerim ve biraderlerim. Başta Caner Batur diyelim, evet. Reis Caner Batur, Efe Beydilli, Sait Faik Ölçen, Çapa Hakan Ecere, Cikcik Erhan Durak, Aytaç Ceviz Kıran, Bekir Güler, Bedri Ceviz Kıran, Utkan ve Serkan, Dede Ersin Satır, Ömer Kütükçü, Selahattin Ecerer, Gürkan Eceler, Ertem Demir, Ramazan Göze, Ensar Tahiroğlu. Bu abi kardeşlerime bugün hijyandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan ediyorum. Tüm bizi tanıyanlara ve sevenlere selam olsun. Sana da iyi yayınlar. Çok sevip saydım abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur. Sağ olasın Tatarım. Ben de sizleri seviyorum. Aykut, ben kadın kapalıda yatan sol yanım Melis'ime aşkım nasılsın, iyisindir inşallah, beni merak etme, iyiyim, işim de çok iyi, perşembe günü yanındayım, seni çok seviyorum, bu sensiz son bayramım olsun inşallah. Murat abi ihtiyacım var, sesine gülüşüne parçasını çalar mısın, teşekkürler, sağ ol Aykut kardeşim. Ben Enes Çelik, T1B9'da yatan Deniz Atay abime selam olsun. Elbet bir gün kavuşacağız aslan abim. Kendine çok dikkat et, seviliyorsun abi. Deniz Atay'ın kardeşleriyiz. Deniz Biricik, ben İstanbul'dan kardeşin, seni çok seviyorum. Her zaman arkandayız çirkin abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müçü. Aleyküm selam Okan kardeşim. Başta olmak üzere amcam Akgün Kahraman, Adem Halıcıoğlu, Olcan Bakırcı Daykolu, Engin Kaya Namıder, Parlak Yağmur Yöneç, Oğuzhan Kumluova, Vahap Aksoy, Müslüm Adıyaman, T3A20 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Amrah Acabey, Umut Reçbergil'e selam olsun. Ayrıca Murat abi, Metin Işık'tan Deli Olurum Sana Ben şarkısını çalarsan sevinirim abi. Sana da iyi yayınlar. Sağ ol Okan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu dünyada öyle insanlar göreceksiniz ki kuzuyu yemek için tilkiyle plan yapacaklar. Kurtla beraber öldürecekler, çobanla birlikte yiyecekler, sahibiyle birlikte yas tutacaklar. Bu hayattaki insanlar bu kadar insan maalesef ki. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerer, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Kolay gelsin Murat abi. Çapa Hakan Ecerer. Sağ ol Hakan kardeşim. Ben Semih Uslu, T2C7 yatmakta olan Hüseyin Ejder kardeşime selamlar olsun. Can dostum, seni çok özledim. Yolunu gözlüyorum kardeşim Semih Uslu. Şakran T2C7 koğuşuna yatmakta olan Hüseyin Ejder başkanıma ve koğuşundaki arkadaşlarına, T1B9 koğuşuna yatmakta olan Deniz Atay arkadaşımıza ve koğuşundaki arkadaşlara bol selamlar, hayırlı bayramlar ve çokça sabır diliyorum. Ben Foça Açık'ta yatan boz yakalı Ahmet, sıradaki şarkı C Blue'a gelsin. Alaçatılı boksör Tufan Doğan, Arif Alaca, Ayhan Eyüp Hasan, Vedat Gür, Fırat Demir, Süleyman Akar, Ali Aşkın, Hikmet Özpınar, Sarı Vahitan, Mardinli İbo Dayı, Ali Eser Biçer abi kardeşlerime gelsin. Günün sözü olsun abi. Zor günler geçer, dostluk kalır. Ben Uygar Akgül, kadın kapalı C4 koğuşuna atan annem Anıl Akgül başta olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarının bayramı mübarek olsun. Canım annem, güzel annem, seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Ve Zeki Müren, açtığımız bir yer vardı, sen onu çok iyi biliyorsun. O tekrardan toplanacak ve yine hep beraber olacağız Allah'ın izniyle. Allah'a emanet annem, çok seviyorum seni. Zeki Müren'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Ben Enes Çelik, T2C7 yatan Hüseyin Ejder abime selam olsun. Seni çok seviyoruz abi, elbet bir gün kavuşacağız. Reisler de sever şarkısı, sana armağan olsun abi. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Ramazan, aleyküm selam Ramazan kardeşim. Şakran'da yatan, yatmakta olan T1B9 Deniz Atay, T2C8 Murat Acarlı, T3B8 Volkan Geve ve tüm koğuşa selam olsun. Gelelim reisim Şakran Ekinoğlu, kapalı T2C7 yatmakta olan Hüseyin Ejder abime ve tüm abi kardeşlerime selam olsun. Abim, reisim, düşmez kalkmaz bir Allah abim.
kader bu. Sayfalarını da sabırla biçeceğiz. Elbet demir kapıların ardındaki o koca yüreğine selam olsun. Bayramın kutlar Yüce Mevlam'dan tez zamanda özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1-B3 koğuşundan sarsılmaz Ensari Altın Işık, Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz aleykümselam kardeşlerim. Başta olmak üzere ağdayımız Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Öztaş Deren, Yasin Akça, Yılmazsak, Güneysak, Armağan Eleftos, Polat Yalçın, Murat Akgün, Mehmet Altunbaş, Mert Şen, bu ismini saydım abi kardeşlerimize bin selam olsun. Geceyi ağdayımız Taşkın Eleftos'un sözüyle bitirmek istiyoruz. Herkes sever biz ölürüz. Biz T1-B3 koğuşundan sarsılmaz Ensari Altın Işık, Zübeyir, Oğuz yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Ben Ali Şeran, Galatasaray'ın kalesi Ultraslan, İzmir'in abisi, Galatasaray'ın İzmir'deki bayrak adamı, Şakran'da yatmakta olan Hüseyin Ejder abime, Murat Acarlı'ya, Deniz Atay ve Volkan Geve kardeşime, Ali Şeran'dan Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerdeyim Ki şarkısı armağan olsun Hüseyin Ejder abime ve tüm koğuş arkadaşlarına. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun, sabır kılıcınız olsun. Ben Buca'dan Türkiye Kaplan, Şakran T3C6 koğuşuna atan Necati Emir Bülbül'e selam olsun. Emir iyisindir inşallah ablacığım. Allah kurtarsın. Bir an önce annen, baban, Rüzgan, Arman kapıda oturuyoruz. Herkesin sana çok selamı var. Ve annen der ki kelepçe görmeyen eller özgürlüğün ne bilsin aslan oğlum. En yakın zamanda yanımızda olursun inşallah. Kendine iyi bak. Murat abi ben Foça Açık'tan Rıza Ertuğrul. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Elif Çetin. Bayramın enişten dileklerimle kutluyorum. Mahkemene az kaldı hayatım. Umarım tahliye olursun. Çocuklar iyi, merak etme, aklımızda kalmasın. Seni seviyorum. Murat abi selamun aleyküm. Ben İzmir Ultraslan Ferdi Çapraz. Aleyküm selam Ferdi kardeşim. Şakran 2 nolu C7 koğuşundaki kardeşimiz Hüseyin Ejder kardeşimize ve C8 koğuşundaki Murat Acarlı, T1-B9 koğuşundaki Deniz Atay kardeşimize selam olsun. Her zaman yanınızdayız. Yakın zamanda tekrardan birlikte olacağız. Bir sonraki bayramlarda beraber çok daha güzel bayramlar yaşayacağız. İnşallah Allah'a emanetsiniz. Murat abim ben Foça Açık'tan Rıza Ertuğrul. Sağ ol Rıza kardeşim. Ayvalık kadın açıkta yatmakta olan Hamide Ertuğrul. Ödemiş tipinde yatmakta olan kardeşim Ersen Ertuğrul. İkinizin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben Ceylin, T3C12'de olan aslan dayım Özal İlhan dayı. Nasılsın, iyisindir inşallah. Yokluğun hissediliyor vallahi. İnşallah bu günler geçecek. Kendine iyi bak. Güçlüdür. Biz hep yanındayız. Seni seviyorum dayı. Beni arar mısın? Murat abi senden ricam. Herkesin arasını yapıyorsun. Benle dayımın arasını da yaparsan sevinirim. Dayım bir haftadır aramıyor. Sana dayı yayınlar, radyo dinliyor olacağım abi. Özal, vallahi Ceylin. O kadar karnını çekiyorsun dayın. Eğer dayın da sana gönül koyuyorsa artık ne diyeyim Ceylin yani. Ben senin yerinde olsam mesaj göndermem. Bu işler böyle Ceylin. Özal. Olmaz. O kız senin karnını çekiyor. Olur mu şimdi? Gönül koyulur mu? Değil mi Ceylin? Yeğenim. Tamam, yarın dayın arayacak seni. Yarın ararsa yaz... De ki Murat amcam dayım aradı beni, teşekkür ederim de. Teşekkür etmesen de olur, sıkıntı yok ama Özal yani sen anlamış gir. Ben Ceylin, C16'da olan canım yengem Gülay. İlhan abi lütfen radyo başına çağırır mısın? Kimi çağırayım anlamadım ki Ceylin. Yenge nasılsın, iyisindir inşallah. Yenge dayıyla tartıştım, başka numaralar arıyor diye. Ben de yanlışlıkla senin haber gönderdiğin numarayı engelledim. Bu yüzden kusura bakma. Haber göndereceğin zaman gönder, erken saatlerde mümkünse. Saat 9'da kadar haber gönderirse telefonu açarım. Sakın yanlış anlama beni. Seviyorum seni. Kendine çok iyi bak. Bayramını da şimdiden kutluyorum yenge. Tamam, belli oldu şimdi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Deniz. Aleykümselam kardeşim benim. Başta Şakran 2 nolu C7 koşuna atan abimiz Hüseyin Ejder olmak üzere kardeşimiz Deniz Atay, Murat Acarlı ve Volkan Geve vasıtasıyla tüm kader mahkumlarının bayramını kutlarım. Allah'a emanetsiniz, elbet bir gün Ultra Aslan İzmir'i.
Ben Eren Makas Şakran Birinoğlu Cezaevi B9 koşulatmakta olan kardeşim Mehmet Deniz Atay ve koğuş arkadaşlarına hayırlı bayramlar dilerim. İlk bayramda özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ederim. Kardeşim Deniz elbet o güneş bize de doğacak. Az kaldı, sabır. Biraz daha sabır. Foça cezaevindeki Bora Gündoğdu'ya seni çok sevdiğimi vazgeçmeyeceğimi bil.

beraber her şeyi düzeltiriz. Sen yeter ki ellerimden tut, yanıltmam seni. İzmir'den İG, vazgeçenlerin değil, bekleyenlerindir güzel günler ömrüm. Murat abi, ben eski İzmir'den Hasan Ejder, aleykümselam Hasan. Şakran T2 C7'de yatmakta olan abim Hüseyin Ejder'e ve koğuş arkadaşlarına selam ve dualarımı iletiyorum. Abim dua et, Rabbim duaları kabul edendir. Ayrıca ben hemen A15'te atan sevdiğim dostum, kardeşim, Bozyakalı Rafet Kale koğuş arkadaşı Sinan Dağ abime T1B9'dan Deniz Atay, T2C8'den Murat Acarlı'ya, T3B8'den Volkan Geve çok selamlarımı iletiyorum. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde atan Rüya Arya Çelimcan. Ben Yaprak ablan. Sizi çok özledim. İnşallah bir an önce çıkarsınız. Sizi çok seviyorum. Canımın işleri. Hepinizi Allah kurtarsın. Oğuz Yılmaz'dan Uğur Böceğim şarkısını armağan ediyorum. Foça açık cezaevinde yatmakta olan canım babam Adem Halıcıoğlu. Babacığım, mesafeler senin hayatımızdaki yerini hiç azaltmadı. Aklımızda, kalbimizde hep sen varsın. Yolunu gözlediğimiz, gölgesini aradığımız canım babam, kendine iyi bak. Annemin de çok çok selamı var. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Seni seven oğlun Ardahan Halıcıoğlu. Selamünaleyküm Murat abi. Uygar Doğanay'dan Ahyar şarkısı. T3 Muhammed Saçlı kardeşim. Öncelikle selamlar Aslan kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Ben Yusuf Erdoğan. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Sayfamı bir kez daha yenileyim.

Çakran cezaevinde yatmakta olan kardeşlerimiz Deniz Atay, T1B9 Hüseyin Ejder, T2C7 Murat Acarlı, T2C8 unutmayın her zaman yanınızdayız. Ultra Aslanımız İzmir Mustafa Aykoç ve sabır ve dua ile beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12'den Tolgacan Ayna. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan eşim Selina Aktaş radyo başına. Prensese mektubun geldi. Bana göndermiş olduğun haberi de aldım. Mektubuna cevap vereceğim. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Koray Vatansever. T1B9'da yatan Deniz Atay abime selam olsun. Elbet bir gün kavuşacağız. Aslan abim kendine dikkat et. Seviliyorsun abi. Deniz Atay'ın kardeşleriyiz. Murat abim ben Destan Uygunar. Benim yeni tutuklanan canım annem iki gözüm damla. Öz tütüncü radyo başına. Kurban olduğum annem... Beni kardeşimi merak etme, biziz, kurban oldum. Kendine iyi bak, seni görüşte iyi görmek istiyorum. Murat abim benim canım annem için kibariyeden, canım anam çalar mısın? Ben Eren Günsel, T1B9'da yatan Deniz Atay abime selam olsun. Elbet bir gün abim, güzel günler de göreceğiz inşallah. Kendine dikkat et abim. Allah'ın izniyle kavuşacağız abim. Aldırma gönül şarkısını armağan ediyorum. Deniz Atay'ın kardeşleriyiz. Ben Efe Şükrü Ünal, T1B9'da yatan Deniz Atay kardeşime ve tüm koğuştakilere selam olsun. Seni çok özledim kardeşim. Dostum dostum şarkısını sana armağan ediyorum. Sen aslansın, dört duvara sığmazsın. Ben Arda Özdemir, T1B9'da yatan Deniz abime selam olsun. Elbet bir gün kavuşacağız aslan abim. Kendine çok dikkat et, seviliyorsun abi. Deniz Atay'ın kardeşleri. Sayfamı bir kez daha değiştireyim ama mesaj okumayacağım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ondan sonra son mesajlarımızı paylaşacağız kardeşlerim. İki güzel şarkı sonrası.

Gecenin ortasında bir şarapçıyı dost tutmuşum. Bir sığırık yemişim, o biçim. Körkütük sarhoşum, dağılmışım. Yıkılmış kangren olmuşum. Basmanede hır çıkarmışım. Kordonda polise posta koymuşum. Üflerken anlamışım kiloluk rakıdan promil vakasını. Gözlerim sıkmış diz kapaklarıma. İncir altını mesken tutmuşum. Bir taksi çağırmışım. Göz bebeklerime git demişim. Hesabım kabarmış. Sensizlik abanmış üstüme. Bayraklının tepesinde oturmuşum. Bu şehir senin. Vakit ölümü koklamakta. Vakit

Bir intiharın tek şahidi, alfabenin altıncı harfi karşımdaki duvarda. Şimdi sensizlik iki kelimeden ibaret. Sarılsam facia, öpsem cinayet. Şimdi sen kucak açmış bir teneşir, ben sende ölüme misafir bu gece. İsyanım var bütün sevgilere, ölüyorum ulan ölüyorum bu gece. Sensiz ve kimsesiz, ölümün de, bu şehrin de,

0: ediyoruz.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben C14 Koç'tan Yeliz Ören, Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Bilgin Özgen, Selen Çetinkaya, Gamze Çakar, Rabia Taşdelen ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Kimse göründüğü gibi değil, görünen de olduğu gibi değil. Murat abi, bizim için Asil Asgay'dan bedeli var. Çalar mısın? Allah'a emanet ol abim. Sağ olun kardeşlerim, siz de.

Ben hemen 15'ten Rafet Kale, güzeller güzelim Minem, gökyüzüne bakıp güzelliğine dalıp gittiğimde aklıma tek gelen seninle geçireceğimiz güzel günler. Seni çok seviyorum, aklım ve kalbimdesin. Murat abi, ben Foça Aşık'tan Mustafa Erol. Ben hemen C12 koşuna bulan canım kanım abim Aktepeli Hasip Kurt'a selam eden Enver Yılmaz'dan Mopsane şarkısını armağan ediyorum. Demir parmaklıklar sadece bedeni ayırır. Kalbimiz her zaman bir. T1 A4'ten tahliye olan Ömer Akkoyun. C7 olan dostum Ferhat Turgay. Bayramını şimdiden kutlu olsun. Önümüzdeki güzel günlerde ailem ve dostlarımla olacağın günlere inşallah. Özlemin dili olsaydı Ferhat Tunç şarkısı Ferhat Turgay ve dostlarına armağan olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, canıma can olan sevdiğim mini ekitmen, hislerinde yanılmıyorsun, her gün aynı saatte aynı gökyüzünde buluşuyoruz, şimdiden bayramını enişten dileklerimle kutlarım, seni seviyorum, iyi geceler. Ben Berkay Engin, Şakran İkinoğlu C7 koğuştan Hüseyin Ejder abim, İkinoğlu C8 koğuştaki Murat Acarlı abime, Birnoğlu B9 koğuştaki Deniz Atay kardeşimin bayramlarını kutluyorum. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır ve dua ile bekleniliyorsunuz. T1A4'ten tahliye olan Ömer Akkoyun, C7'de bulunan kıymetli dostum Ferhat Turgay, A4 koğuşundaki dostlarım bayramını kutlu olsun şimdiden. Biz çaresiz kalmasın sonuçta. Yusuf zindan değil, zindan Yusuf'u gördü. Yiğide her yer meydan, umutsuza her yer zindandır, sabır. Kadın kapalı B10 koğuşunda canım annem Ayşe Budak radyo başına. Ve onu çok seven derdi can dostlarına sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. En yakın zamanda özgürlük kuşunu uçuracaksınız inşallah annem. Bayram kapıda, özlem yürekte, sana kavuştuğumuz gün bize bayram. Gecen güzel, gönlüm ferah olsun. Güzel günler yakın. Seni çok seven kızın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Osman Baycu. Aleykümselam Osman kardeşim. T1 C8 koğuşundan bulunan aslan kardeşim Yiğit Baycu ve koğuşundan bulunan tüm abi kardeşlere bin selam olsun. Umut gözyaşlarıyla suladığımız ağacın meyvesinin sırada geldiğinde teker teker toparlayacağız şimdilik. Herkes geldiğinde özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tek bir nokta bile aslan kardeşim Yiğit Baycu. İzmir'den Fatih Emen, Şakran Cezaevi Teki C7 koğuşuna yatmakta olan Hüseyin Ejder kardeşime ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Az kaldı kardeşim, en kısa zamanda aramızdasın. Canımızdan çok seviyoruz seni. Selamünaleyküm, merhaba Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuşuna yatmakta olan Yağmur'um. Seni çok seviyorum, cuma geleceğim. Abine söyle sen. Tahliye olunca eminim sözümden çıkmayacaksın. Biz hep beraber mutlu olacağız, seni seviyorum. Aklında ben olayım, canımsın, Allah'a emanet ol. İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Sıtkı Korkmaz. Öncelikle seni çok seviyorum can eşim, yoldaşım, en kısa zamanda koşacağız. Bedenim yanında olmasa da ruhum hep seninle sevgilim. Beni her özlediğinde gökyüzüne bak. Baktığın her yerden ben de sana bakıyorum. Tez zamanda el ele olacağız, sana söz veriyorum. İzmir Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Yeşim Korkmaz ablama, moralini ve modunu yüksek tut ablacığım. Biz seni çok seviyoruz ve çok özledik. Yarım gelen bir mesajımız. T1 C9 koğuşundan Adem Güçer sevdiğim. Aramasan da sormasan da bende hep yerin aynı. Sen beni hiç anlamıyorsun. Eskilerin de dediği gibi. Gel essin, kokun gelsin. Sevildiğini unutma. İstemesen de geleceğim. Gecen güzel. Her şey gönlünce olsun. T1 A4'ten tahliye olan Ömer Akkoyun. C7 koğuşundan bulunan dostum Ferhat Turgay. Bir Ferhat Turgay sözü der ki: yalanlarla kazanacağınıza doğrularla kaybedin. Yeriniz olmasa bile şerefiniz olur dostum. İnsanlar koyun itleri birbirlerine düşman olsa da kurdu görünce birleşirlermiş. Murat abim, ben Irmak Şakran T4 C3 koğuşuna bulunan canım sevgilim Erol. Beni duyuyorsan seni çok seviyorum. Varlığın uzak olsa da gülüşün bir saniye bile gitmedi gözümün önünden. Seni çok özledim. O belki şu an radyo dinlemiyordur. T4 C3'te Erol'u tanıyan varsa mesajımı iletirlerse sevinirim. Irmak seni çok özledi sevgilim. Canımın canı ablam Gamze Acar. Ben kardeşin Nisa Acar. Asilim'in aslan teyzesi, biz seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Bizim sana çok ihtiyacımız var. Bütün dualarımız seninle. Abi ben Deniz Hep Yılmazer ve Peker. B3'te yatmakta olan Nevri Gülüm, kızlarım Helin'im, Berçem'im radyo başına. Ben Peker'lerin sizleri çok özledim. Bir yazdıramadınız beni, neyse yine de seviyorum sizi. Abi Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram çalar mısın? Seviliyorsunuz.
Ben Bulut Han Ongun. T1B9'da yatan Deniz Atay abime selam olsun. En yakın zamanda yine yan yana olacağız. Aslan abim kendine dikkat et, seviliyorsun. Deniz Atay'ın kardeşleriyiz. Murat abi ben Deniz hep Yılmazer. C9'da yatan canım anam Sevda hep Yılmazer. Ben izindeyim anacığım. Nasipse yarın görüşe geliyorum. Seni seven kızın Deniz abi Sibel Can. Senden başka kimsem yok, çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim benim. Can yoldaşım Gamze Acar, ben kardeşin Nisa Acar. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizliği. Derya Badavacı, kalbimi kırıyorlar anne şarkısı benden. Can yoldaşım Gamze Acar'a armağan olsun. Cümleten selamlar, aleyküm aleyküm selam. T1B9'da bulunan Deniz Atay dostuma tüm koğuştakilere selamlarımı iletiyorum. Seni çok özledik Deniz'im, hasret ve dua ile tez zamanda aramıza dönmeni bekliyoruz. Sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum. Ilgaz İlhan. Murat abim iyi yayınlar. B3'te yatmakta olan Cansu'yum, aşkım ben iyiyim. Beni merak etme, seni çok seviyorum. Beklemekteyim, serserim benim. Abi ben Deniz hep Yılmazer. Kadın kapalı yatan Ayzer Akbayırlı radyo başına. Canım ablam ben izindeyim, seni çok özledim, sen benim anne yaramsın, sizi o kadar çok arıyorum ki burnumda tütüyorsun, abla ziyaretine geleceğim, kendine iyi bak. Ben TK11 koşulan Savaş Arslan, başta abilerim kardeşlerim Ejder Müminoğlu, Salih Özuyanık, Sertel Açkıyol, Emrecan Barışlarım, Okan Cemal, Sepet Ören, Baran Sebattin, Alakuştekin, Ümit Çatallar, Murat Yılmaz, Ercan Çalışal, Kudret Yüksel, Çağrı Özek, Onur Yıldız, Yasin Aspeçi, bizi tanıyan herkese selam olsun. Ayaz Erdoğan yaktım şarkısı bu derlere armağan olsun. Deniz Biricik, her gecenin bir sabah her ablanın da canından çok sevdiği bir kardeşi vardır çirkin. Deniz Biricik, üç kardeşten biri içeride biri gurbette, söylesene bana. Bayram benim neyime, bir gün bir araya geleceğiz Deniz Biricik. Deniz Biricik, bir daha benzemedi gelen günler giden günlere, densiz Deniz Biricik. Deniz Biricik, ben senin ablanım, asla mükemmel değilim. Bazen hata yapabilirim, bazen yorulabilirim ama asla seni sevmekten vazgeçmem Deniz Biricik. T2'de yatan kalbimin tek sahibi canım eşim, her şeyime. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısını armağan ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum elbet, bir gün sevdiğim. Kendine dikkat et, her şey çok güzel olacak kalbim, biraz daha sabır. T3C8 Murat Demir Kıyık, acil bu şarkıyı dinler misin abi lütfen, rica ile yoksul sebebi sen olmalısın candan Demir Kıyık. Ben Nazilli'den Hasan Tekdemir, Şakran T2 C8 koğuşuna yatan dayım Nazilli'den Emrah Kocaman ve İstanbullu Ahmetcan Öztürk'e selamlar. Selamlar aldırma gönül şarkısı armağan olsun. Ben Rojin Abak, Şırnak Cizre'den, İzmir Kadın Kapalı Cezaevinde yatan canımdan öte ablam Vildan Abak'a selam olsun. Onu çok çok seviyorum. Elbet bir gün güneş bize de doğacak. İntizardan Vay Benim Hayallerim şarkısı ona armağan ediyorum. İzmir Şakran'da yatan Kadir Asaf'a sevdiklerinden gelsin bu şarkı. Seni çok özledik, bunu unutma. Metin Işık Ağla Gözüm. Ben Zeynep, T3C5'te yatan Atakan Kahraman'a selam gönderiyorum radyo başına. Canımın içi bir tanem, bu kadar zaman geçti, sabrettin, biz de burada sabrettik. Şimdi çok az kaldı mahkeme gününe, inşallah kavuşacağımız güne. O güne kadar moralini yüksek tut, unutma ki ben burada seni bekliyorum. Ailen seni bekliyor, sonuç ne olursa olsun ben senin hep yanındayım. Bu zor günleri beraber atlatıp hayalini kurduğumuz günleri yaşayacağız. Çok yakından merak etme bir tanem, yarım gelen bir mesajımız. Şakran Kapalı Cezaevi T1B14 koğuşundan Kadir Baba'ya, yani bizim Kadir Asaf Erdem'imize selamım. Burada sensiz boğazımızdan geçmiyor. Sensiz kimsesiz kaldı buralar ama geçecek, herkesin selamı var. Koğuşuna selamlar ilk sen Boran. Ben Çeşme'den engelli Yusuf Günyar, Şakran Cezaevinde yatan Deniz Atay T1B9 Hüseyin Ejder, T2C7 Murat Acarlı, T2C8 Volkan Geve, B3B8 Dik Durun Üzülmeyin Sabır, bizi yeniden bir araya getirecek en güçlü silahtır. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Raşit Karabulut, Foça Açık'ta yatan kardeşim Mustafa Çakal için sizin aracılığınızla kardeşime selam ediyorum. Bekleniyorsun kardeşim, kral açabilirsen kardeşim Azer birbirinden Mercan Dede şarkısı armağanım olsun. Önce Mustafa'ya, sonra tüm kadar mahkumu kardeşlerimize gelsin sevgi ve selamlarımla.
Selamünaleyküm Murat abi. T3B10'da yatmakta olan canım abim İbrahim Döner, Vaslan amcam, İrfan Döner, Muhammed Mert, C13'te yatmakta olan amcalarım Mehmet Nuri, Özden Yücel, Özden Aslan abilerim, Arda Özden, Sinan Korsan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin. C14'te yatmakta olan Ferhat Işık ve aynı kurumda bulunan Abdullah Duman, farklı kurumlarda bulunan T1'den Olcan Aydın abime selamuz. Bu geceden sizler Ahmet Kaya, Karayazlı şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım abilerim. Aleyküm selam kardeşim benim, yarım gelen bir mesajınız. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. T4B11 koğuşuna atan Kadir Doğanay Canu. Açıyoruz teli. Sen bizi görüyor musun bilmiyoruz ama evdeyiz, merak etme Canu. Abim ben Gülay Karadana. Şakran C14 koğuşuna atan Esen Çalışkan. Benim canım kardeşim, emanetin yattı, bilgin olsun. Hiçbir şey için kendini üzme. Seni çok seviyorum. Bütün dost akrabaların da çok selamları var. Öpüyorlar mı seni? Arifen mübarek olsun ablacığım. Tüm kader mahkumlarına hayırlı arefeler. Murat abi senin de arefen mübarek olsun. İbrahim Erkal'dan. Burnumda tütüyorsun, çalar mısın kardeşim? Esen'e, koğuş arkadaşlarına gelsin. Hayırlı akşamlar. Sağ ol kardeşim benim. Sizlerin de inşallah. Ben T3C13'ten Ballı Deniz Orhan, Emre Aydın, Lütfü abime ve Yücel ve Boran dostlarıma, ismini saymadım, beni seven abi kardeşlere selam olsun. Allah'a emanet olun. Şakran T4 Baver Başkan radyo başına. Buse ben. Yarın ara mutlaka bekliyorum, iyi geceler. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan'a. Ömrüm Nazom, arıyorsun telefon düşmüyor, hatlarda sıkıntı var galiba. Konuşamadık, merak etme çocuklar iyi, sen iyi ol yeter. Yarın dakikan varsa ara, konuşmam lazım seninle. Seni seven Murat. Canım kocam Eren Hasliman, ben eve geldim merak etme. Bebeğimiz ben de iyiyiz, yemek yedik, sen de dikkat et kendine. Bol bol öpüyoruz seni, İzmir'deyiz aşkım. Anneme geldik, haberin olsun. T2A9 koğuşuna yatmakta olan canım eşim İsmet Kotan, hasretim hayatım, nefesim, seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün, ben burada sensizliği, hayatımın sessizliğini sayıyorum. Hayatımın anlamı, çok özledim.

canım sevdiğim. Murat Şampınar engel sana gelsin canım kocam. Murat abi ben Balçova'dan Mert Özdamar. Şakran'da bulunan Harun Tarduş, Ahmet Canalan, Osman Temel, Macit Tokgöz, TK9'dan Mehmet Uslar, Murat Dinç, Özgür Işık, Sinan Akdemir, Sultan Atak, Metin Heptepe, Kurtuluş Duran, Oğuz Altınöz'e selam olsun. Şakran T2 B8 koğuşuna yatmakta olan Erdi Bilgiç, doğum günün kutlu olsun Yakup kardeşin, seviliyorsun. Murat abi selamun aleyküm, ben Balçova'dan Mert Özdamar, aleyküm selam Mert kardeşim. Buradan Şakran'da yatan kıymetli Kemal Duman, Hasan Özyaşin, İlker Demirkıran, Erkan Koç, Ödemiş'te yatan Kazım Zehir Kadir Eroğlu, TK9'da yatan kardeşlerim Berke Balta Alp, Furkan Emir İsmet, TK A2'de yatan Tamer Demirdaş. Buradan bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun elbet bir gün. Şakran 4.0'da yatan canım kardeşim Ramazan Otiye ve Samet Sara, Ahmet Kaya geçmiyor günler, Samet Babur'dan armağan olsun. Ben İzmir Ultra Aslan Yüksel Çınar, T2'de yatmakta olan kardeşim İsmail Çınar, Reisim Hüseyin Ejder ve Murat Acar'a, T1'de yatan Deniz Atay kardeşime selamlar elbet bir gün abilerim, kardeşlerim. Adana Layhan döneceğim bir gün armağan olsun. Aleyküm selam, sağ ol Yüksel, sağ ol kardeşim benim. T4A4'te yatan mazlum Şenkür İsmet İlhan'a selamlar olsun. Murat İlhan'dan, tüm kader mahkumlarına, Sebat Akkiraz'dan Bergüzar şarkısı armağan olsun. Demir parmaklıklar sadece bedenimi kısıtlar. Ruhum ve düşüncelerim özgürdür elbet bir gün krallar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Şakran 4.0'da yatan canım kardeşim Hamza Önay ve canım abim Hakim Bal ve Bilal Bala Enver Yılmaz. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Samet Babur'dan ve Samet Urus Enes Kavuncu oğlundan abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Ben Özgür Bayram, Şakran T1B9 koğuşuna yatan kardeşim Deniz Atay'a selamlar aslan kardeşim. Seni çok özledik. Okan abinin, Ayhan abinin çok selamı var. Al yakını kapiste yatarım şarkısı kardeşim Deniz Atay'a armağan olsun. Seni seven abin Özgür Bayram. Ben Rojin Abak, Şırnak Cizre'den, İzmir Kadın Kapalı Cezaevinde yatan canımdan öte ablam Vildan Abak'a selam olsun. Onu çok çok seviyorum. Elbet bir gün güneş bize de doğacak. İntizardan Vay Benim Hayallerim şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A2 koğuşundan Serkan dede. Aleyküm selam Serkan kardeşim. Serkan dede der ki dostluk kurmak için cehalet avantajdır. Ancak dostlukları ebedi kılmak için kültür şarttır. Murat abim senin aracınla buradan önce abim, atam, babam olan Utkun dede, değerli büyüklerimiz Mete Beydili, Aytaş Ceviz Kıran, Nihat yani Sait Faik Ölçen, dostlarım Çapa Hakan Eceren, Yeşildereli Bekir Güler, Ersin Satır'a selam eder, Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Serkan dede. Ben T3A2 koğuşundan Serkan dede. Serkan dede der ki dostluk kurmak için cehalet avantajdır. Ancak dostluklar ebedi kılmak için kültür şarttır. Murat abi senin aracınla buradan önce abim, atam, babam olan Utkan dede, kıymetli kardeşlerim Tatar Berkan, Batur Ersin, Ersen Demir, Ömer Kütükçü, Şirin Yeri, Bekir Yavuz, Cikcik, Erhan Durak, Taner Bozda, Hızlı Yusuf, Namıder Şekil, Ersan Kahyoğlu, Sebo Ecere, Ramazan Göze, Emrah Acabe, Bedo Ceviz Kıran, Tolga Muğlalı, Rasim Yiğit İlker, kandan olmasa da candan kardeşim Gürkan Ecerel'e selam eder, Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan ediyorum. Çalarsan koğuşça çok seviniriz. Reis Caner Batur'a da selam olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Serkan dede. Sağ olasın kardeşim benim. Şakran Kapalı Cezaevi T2C10'da yatmakta olan aslan parçam Mehmet Topça, mis kokulu sevgilim seni çok seviyorum ömrü. Bu günler geçecek, en güzel günler bizim olacak, az daha sabır kurban oldum. İçimdeki en büyük hasretimsin, seni çok seviyorum, bunu unutma, özgürlüğün yakındır aslanım elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Musa Akkaya, aleykümselam Musa kardeşim. Can abim Erdi Bilgiç abi, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir sonraki doğum gününü özgür günlerde kutlamayı nasip etsin inşallah. Seni seven kardeşin Musa Akkaya, Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1B8'den Veli Çelenk, aleykümselam Veli kardeşim. Buradan aslan abim Fırat Çelenk Kurtuluş, Çakarlı Celal Eken, İbrahim Taşyan, Oktay Özdemir, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mertcan Buker, Poyraz Sayacı, Mert Eko Kahraman, Engin Avşar, Yılmaz Güneysak, bu abi kardeşlerime selam ederim. Dalından kopan yaprak rüzgarın oyuncağı olur, kötü günler bize değil yanımızda.

durmayanları eledi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Özgür Bayram. Aleyküm selam Özgür kardeşim. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Deniz Atay'a, T2'de yatan Hüseyin Ejder'e selam olsun. Aslan Deniz'im, Özgür günler yakındır. Kendine dikkat et, seni seven abin Özgür Bayram Azar Bülbül. Hasretim şarkısı kardeşim Deniz Atay'a ve Hüseyin Ejder'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yiğitcan Ejder. Aleyküm selam Yiğitcan. Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna atmakta olan, başta İzmir'in sefiri reisim Hüseyin Ejder olmak üzere aynı koğuşta bulunan Mardin'in aslanları Kadir Yurteli ve İbrahim Yurteli abilerime selam olsun. Bayramınız mübarek olsun abiler, ellerinizden öpüyorum. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim. İyi yayınlar abim, ben Gamze Yorulmaz. Kıymetli dostlarım Seda Altaş ve Yasemin Ödek, canlarım sizi seviyorum. Ceren'im sizlere emanet, her zaman aklımdasınız. Ayrıca Asena Üner, Ceylan Taşkıran, size de selamlarımı gönderiyorum. Benden gece bir söz, bir şarkı başa sarıp tekrar tekrar dinliyorsan, o başa sardığın şarkı değil hayallerindir. Allah'a emanet olun. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Bugünlük bu kadar. Bu vaktin yok. Bir saniye. Evet, evet, evet, evet. Yeni gelen bir boş gelmiş. Tamam. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte olmak duasıyla. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bugün çok güzel bir vakit ve şu vakiti iyi değerlendirin. Uyumayan kardeşlerim, bol bol dua edin. Ne istiyorsanız onun duasını edin. Sizi duyan çok cömerttir. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rabbim rahatlık versin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

bir dünyada yine filardayım yar. Yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı, ne bir dakikayı.